0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmamlar size namaz kıldırırlar. Eğer doğru ve eksiksiz kılarlarsa hem size hem onlara sevap vardır. Şayet hata ederlerse size sevap, onlara da ceza vardır.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Hadis 1223. İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le buluştuğunda yağmur yüklü bereketli rüzgarlardan daha cömert olurdu.

İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinin birinci rekatında Bakara suresinin 139. ayeti olan "Biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a inandık" deyiniz ayetini, ikinci rekatta da Ali İmran suresinin 52. ayeti olan "Biz Allah'a inandık, şahit ol ki biz Müslümanlarız" ayetini okurdu. Müslim'den başka bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran suresinin 64. ayeti olan "Söyle onlara, ey bize de kitap verildi diyenler, gelin aramızda müşterek olan bir kelime de toplanalım" ayetini okurdu.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit ederse gecenin sonunda kılsın. Çünkü o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. Vitri bu vakitte kılmak daha faziletlidir.

0: Radyo Hayat.
1: Bizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Ebu'l-Heyyac Hayyan İbni Hüseyin şöyle demiştir. Ali İbni Ebu Talip, Allah ondan razı olsun, bana bir gün şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, beni memur ettiği bir işi yapmakla seni görevlendireyim mi? Nerede canlı sureti heykel görürsen, onu tanınmaz hale getir. Tahrip edip yok et. Yükseltilmiş kabirleri de yerle bir et.
1: Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Simsiyah hatların yelelerinden, vefasızlığın tuttuğu günden yıllar sonra. Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Toprağın Ehl-i Beyt kanıyla sulandığı günden yıllar sonra. Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Zeynep'in sözlerinde latife, gözlerinde yaş kuruduktan sonra. Şam Camii'ndeyiz ve o da camide. O ki adı anılmaya bile değmez aslında. İsim var ki insana Allah'ı anlatır. İsim var ki duyulunca zulmü hatırlatır. Şam Camii'ndeyiz ve Yezid de camide. Zalimin imamı Ehl-i Beyt'e hakaretler ediyor. Resulullah'ın ehline dil uzatıyor. Hem de Resulullah'ın minberinde. Ve biri var, ayağa kalkıyor. Evet, biri var ayakta. Sanmam ki o ayağa kalkınca Seyyidina Hamza Uhud'da yatıyor olsun. Sanmam ki yeryüzünün uluları ayağa kalkmamış olsun. Biri var ayakta. O gün yeryüzünde ondan daha hayırlısı yok hayatta. Güneşin batışına sırtını vermiş bir arslan gibi, zirvede tek başına bir arslan gibi kükrüyor. Yezid susturamıyor onu. Yezid'in yapacağı bir şey yok. Çünkü halk dinlemek istiyor bu arslanı. Çünkü halk onu dinlemeden gitmez. Zaten delikanlının olduğu yerde eli kanlının da sözü beş para etmez. Şam Camii'ndeyiz ve caminin minberi. Minberin önünde arslan. Ağır adımlarla çıkıyor basamakları. Sanki dünyanın yükü omuzlarında. Yüzünü cemaate dönüyor ve başını kaldırıyor. Yüzü parlak, yüzü kan kokan Kerbübela gecesinde doğan dolunay gibi parlak. Karanlığın örtmeye çalıştığı ihanetin şahididir yüzü. Bakışları merhamet yüklüdür ama şimdi değil. Nazarları Kevser suyudur ama şimdi değil. Şimdi cehennem kapılarından bir kapıdır gözleri. Her ateş yakacağı yerden emin. Şimdi bakışları alev alev kalbine saplanıyor zalimin. Kimdir bu yaralı aslan? Hani isim var ki insana Allah'ı anlatır dedik ya. İşte o isim İmam Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin'in oğlu. Kerbela'da hayatta kalan tek seyyid. Kıyamete kadar gelecek seyyidlerin babası. Ve konuşmaya başlıyor. Ehl-i Beyt'in en büyük düşmanına ve tüm insanlığa Seyyid kimdir, Ehl-i Beyt nedir anlatıyor. Ey insanlar! Bize 6 şey ihsan edilmiş ve 7 şey sebebiyle de biz üstün kılınmışız. Bize ilim, hilm, cömertlik, fesahat, cesaret ve müminlerin kalbinde bize karşı bir sevgi verilmiştir. Üstünlük sebebimizse şunlardır. Allah'ın seçkin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizdendir. Doğru sözlü Ali kerramallahu veşe ve Cafer-i Tayyar bizdendir. Allah ve Resulünün arslanı Hamza bizdendir. Cennet gençlerinin efendisi ve bu ümmetin peygamberinin iki torunu Hasan ve Hüseyin bizdendir. Ve yine Deccal'i öldürecek olan Mehdi de bizdendir. Ey insanlar! Beni tanıyan tanıyor. Tanımayanlara da hasep ve nesebimi beyan edeceğim. Ey insanlar! Ben Mekke ve Mina'nın oğluyum. Ben Zemzem ve Safa'nın oğluyum. Ben Arafat'ta en güzel dua edenin oğluyum. Ben Müzdelife'de konaklayanların en şereflisinin oğluyum. Ben Kabe'yi tavaf edenlerin en keremlisinin oğluyum. Ben Safa ve Merve'de en güzel yürüyenin oğluyum. Ben bir gece Cebrail'le Miraca yükselenin oğluyum. Ben Bedir ve Huneyn'de Resulullah'ın yanında ve Merve'de

gelen müşrikleri dağıtan kimsenin oğluyum. Ben bütün Müslümanların en cesur ve yiğidinin oğluyum. O ki Hasan ve Hüseyin'in babası Ebi Talib'in oğlu Ali'dir. Ben Fatımatüzzehra ve Seyyidetün Nisa'nın oğluyum. Kadınların efendisinin oğluyum. Ben Hatice-tül Kübra'nın oğluyum. Ben kanına boyanan kimsenin oğluyum. Ben Kerbela kurbanının oğluyum. Ben bir kurban gibi boğazlananın oğluyum. Oysa onun masum boynunda ve kanında kimsenin hakkı yoktu. Ben kendisi için cinlerin karanlıklarda ağladığı ve kuşların gökte ağıt yaktığı Hüseyin'in oğluyum. Şimdi ey Yezid, aziz ve kerim olan Allah Resulü benim mi yoksa senin mi ceddindir? Eğer benim ceddimdir dersen, insanlar senin yalan söylediğini bilecekler. Benim ceddim olduğunu söylersen, o halde niye babamı haksız yere öldürdün? Niye zulüm ve düşmanlık üzere öldürdün? Niye malını yağmaladın? Niye kadınlarını esir ettin? Şunu unutma ki, mahşerde ceddim sana düşman olacaktır. Ve aslan sustu. Şam ağlamaya başladı. Şam'ın ağlaması duracak. Ama şimdi değil. Suriye'nin gözyaşları dinecek. Ama şimdi değil. Son aslan minbere çıktığı zaman.

0: Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi.
1: İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelerine yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecellide bir kainat, canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşf ve idrak olunabildiği bir varlık.
0: İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmeye mecburdur. Ciddi yaşaması icap eden her insanı hayatta en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde, "Dünya benim neme gerek?

0: Benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir, buyururlar.
1: Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan saadet cennetlerimiz olsun. Amin.
2: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylünün malını satmasını yasakladı. Müşteriyi kızıştırıp kandırmak için alışverişte malın fiyatında arttırma yapmayınız. Hiçbir kimse kardeşinin bitmiş olan satışını bozarak onun üzerine satış yapmasın. Din kardeşinin dünür, talip olduğu kimseye, bir kadına dünür göndermesin, talip olmasın. Müslüman bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için hanımını boşa beni al demesin. Müslim'in bir rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara mal getirenlerin pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylünün malını ücretle satmasını, bir kadının evlenmek istediği bir erkeğe din kardeşi olan önceki hanımını boşamasını şart koşmasını, pazarlığı bitmiş bir mala fiyatını arttırıp talip olmayı, müşteri kızıştırmak suretiyle malın fiyatını arttırmayı veya satılık hayvanın sütünü sağmayıp memesinde biriktirip alacakları kandırmayı yasakladı.

İbn-i Habibe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim öğle namazının farzından önce ve sonra dörder rekat sünnet kılmaya devam ederse, Allah onu cehenneme haram kılar.

yanda hayat, ortada cami, yanda mezarlık. Dedikodu gıybet yapma, ya hayır konuş, ya sükut et. Oku meftaların ruhuna, yapamazsan Rabbini zikret. Yüksek sesle konuşma, kahkaha ile gülme. Gülmek kalbi öldürür, gözyaşı affa vesile. Yüce Rabbine sığın, ondan affını dile. Selam olsun yüce Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zor bulursun böyle bir yer, sana ilham verecek, manevi sıkıntını, acını dindirecek. Gerçek bir inanışla bakarsan etrafına, bu bakış hayatına yeni bir yön verecek. Düşün demiştik sana sözümüzün başında, er geç herkes yatacak şu musalla taşında. Eğer dürüst olursan bütün dünya işinde, korkma inşallah korkma, bu ömrün bitişinde. Bak soldaki ağaç mezarlıktır orası, genç ihtiyar demeden gider gelen sırası. Kelime-i tevhid ile verirsek son nefesi, kurtuluşa erenlerden olur.

Bilinmez ki yarın acep hangimiz var sırada. Daha sıram var deme, bakarsın beklenen sıra bozulur. Büyük baba dururken torunun kabri kazılır. Bu ne hikmettir ya Rabbi? Sebebi sence malum. Kabre konduğum zaman ne olur benim halim? Ne malım fayda verir, ne de evladı iyalim. Benimle gelen sadece kefenimle amelim. İşte bunları düşün. Düşün, bak da ibret al. Vaktin olursa eğer, ihmal etme, yine gel. Böyle bir yer bulamazsın, tefekküre dalacak, sıkıntıdan kurtulup kalbe huzur dolacak.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Malını korumak uğrunda öldürülen şehittir."

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle dedi: "Ey Ebu Musa, Davud peygambere verilen güzel seslerden sana da bir name verilmiştir." Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'ya şöyle dedi: "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görseydin."

0: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e "Allah filanı seviyor, onu sen de sev" diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkı olan meleklere "Gerçekten Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz" diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Müslim'in değişik bir rivayetinde Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e "Ben filanı seviyorum, sen de sev" diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına "Allah filan kimseyi seviyor, siz de seviniz" der. Gökte bulunanlar onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah bir kuluna buğz ederse Cebrail'e "Ben falanı sevmiyorum, sen de sevme" diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına "Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de sevmeyin" der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.

Muaz'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın elinden tuttu ve "Muaz, vallahi ben seni severim," dedi. Ve sözüne şöyle devam etti: "Ey Muaz, her namazdan sonra terk etmeden şu duayı okumanı tavsiye ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle."

0: Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masa üstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Mahsun kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok üzmüştü. Onlar bu kadın hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim konuşabilir diye müzakere edip buna Resulullah'ın sevgilisi Üsame İbni Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. O da Resulullah'la konuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun dedi. Sonra kalktı, halka şöyle hitap etti. Sizden öncekilerin helak oluşlarının sebebi soylu, makam mevki sahibi biri hırsızlık ettiğinde cezayı uygulamadıkları halde zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca onu hemen cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma da hırsızlık etseydi onun da elini keserdim buyurdular. Başka bir rivayette Peygamberimizin öfkeden mübarek yüzünün rengi değişti ve Üsame bin Zeyd'e Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun buyurdular. Bunun üzerine Üsame bin Zeyd, ey Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan bağışlanmamı dile diye ricada bulundu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan kadının elini kesmesini emrettiler ve kadının eli kesildi.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre bir gün Kâbe hakkı için diye yemin eden bir adam işitmişti. Bunun üzerine o adama şöyle dedi: Allah'tan başkası adına yemin etme. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: Allah'tan başkası adına yemin eden kimse küfre veya şirke düşmüş olur.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

yolların ortasındaydım. Yüreğimde muhtelif sevdaları, gözlerimde yarınları ve çözülmemiş sırları taşıyordum. Yıldızsız gecelerin perde aralıklarından ve bir mum aleviyle aydınlanan odalardan, fakülte kantinlerinden, otobüs duraklarından,

ağlamadan, korkmadan ve aykırı yaşamanın bilincinde, gözlerimi kırpmadan gülerek göğüsledim kurşunları. Ben ölerek yaşatmanın ne olduğunu yıllar önce önde gidenlerden öğrenmiştim. Taze bileklerimi, gök gözlerimi ve içimi çoktan hazırlamıştım.

kötü bırakmak. Şimdi, şimdi sağ ve sol omzumda yazılı olanlardan başka her şey, ama her şey size bırakıyorum.

0: Ekmeği israf etme, geleceğini koru.
1: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
2: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Ebu Derda, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için onun üzerine kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta suyun içindeki balıklar bile ilim adamları için Allah'tan bağışlanmasını dilerler. Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan kimse de bol nasip ve kısmet almış olur.

İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Resulü, hangi amel Allah katında daha sevimlidir?" diye sordum. "Vaktinde kılınan namazdır," dedi. "Sonra hangisidir?" dedim. "Ana babaya iyilik etmek," buyurdular.

Geleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip yiyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı. Söz ola bitire başı. Söz ola avulu aşı. Bal ile yağ ede bir söz. Gelecilerin pişirgil, yaramazını şeşirgil, sözün us ile düşürgil, demegil çağ ede bir söz.

sözümüzü dinle bari. Hezar gevher-i inarı kara toprak edebilir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün gemini. Bu cihan cehennemini sekiz uçma edebilir söz. Yürü, yürü yolun ile, gafil olma ilmin ile. Key sakın ki dilin ile canına dağ edebilir söz. Yunus imdi söz yatından, söyle sözü gayetinden. Key sakın o şeh katından seni bırak edebilir söz.

beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi beni övenlerden daha iyi bilirim. Onların bende bulunduğunu sandıkları iyilikleri sen bana ihsan et. Ve bilmedikleri kötülüklerimi setret ve mağfiret buyur. Hakkımda söylenen şeylerle beni günahlandırma. Bize bizden yakın olan Rabbimiz, İçimize ümit ver, sükun ver, dilimize dua ver. Sana sığınırım Rabbim, cümle günahlardan, günaha yaklaşmaktan ve günahı kötü görememekten sana sığınırım. Merhametli ve vefakar iyileştirici olduğun için bütün hastalıklarımız, acılarımız ve sıkıntılarımız için tedavi ve ferahlık ver. Seni tesbih ederiz ey

Rabbimiz, çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla. Bizi senden razı eyle Rabbim. Sen bizi kendine razı edinceye kadar yaşat. Ve razı olduğumuz anda canımızı al. Ki ölüm senden razı olmanın ve senin rızanı kazanmanın adı olsun. Ey Rabbim, yaptıklarımdan utanıyorum. Senden, her şeyi bilen, gören ve işitenden utanıyorum. Beni başkalarının önünde mahcup etme. Settar ismini örtüm, Gaffar ismini sığınağım eyle. Sen bana ne güzel vekilsin Rabbim. Yokluğumda, aczimde, unutulmuşluğumda, yitikliğimde, çaresizliğimde seni vekil ediniyorum. Varlığıma sen kefilsin.

Senden kalbimi hiç terk etmeyen daimi bir iman ve kusursuz bir yakin talep ediyorum ki böylece senin hakkımda yazmış olduğundan başka hiçbir şeyin isabet edemeyeceğini ve benim senin bana takdir ettiğinden razı olduğumu bileyim. Allah'ım, bize korkundan öyle bir pay ayır ki bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki o bizi cennete ulaştırsın. Yakininden öyle bir hisse lütfet ki dünyevi musibetlere tahammülümüz kolaylaşsın.

vermekle kendisinden bir şey eksilmeyen, değiştiremeyeceklerimi tevekkül içinde kabul edecek vakarı, değiştirebileceklerimi değiştirecek cesareti ve ikisi arasındaki farkı anlayabilecek feraseti ihsan et. Ya Rabbi, bizi çoğalt, bizi eksiltme, bizi kıymetlendir, bizi hakir eyleme, bize lütfet, bizi mahrum etme, bizi tercih et, bize başkalarını tercih etme, bizden razı ol, bizi senden razı eyle. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle. Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de yesin insafsızlığına bağlı.

ölçüyü koyan Rabbim, bizi ölçülerinle ölçülendir. Bizi yüce katında kıymeti olmayan işlerden uzak tut. Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl. Ey yalnızlık ve terk edilmişlik anımda sahibim ve dostum. Seni kusurdan tenzih, noksanlıktan takdis ederim. Sen Sübhansın. Senden başka ilah yoktur. Eman sende, kurtuluş senden. Bizi cehennem azabından kurtar. Ya Rabbi, merhameti kalplerimizin tükenmez hazinesi eyle.

0: Seleme İbni Ekma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, atış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve "Ey İsmail oğulları, atınız, atıcılık öğreniniz. Çünkü babanız İsmail de atıcıydı." buyurdu.
1: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.
2: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
7: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerce oruç tutmadığı olurdu da biz o ay oruç tutmayacak zannederdik. Bazen de hep oruç tutardı da o ay oruca hiç ara vermeyecek zannederdik. Onu gece namazı kılarken görmek istersen mutlaka şöyle görürdün. Uyuduğunu görmek istersen de yine öylece görebilirdin.

Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

Ebu Bekre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamdan bahsedilmiş. Orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

yazık sana, arkadaşının boynunu kopardın, buyurdu. Bu sözü defalarca tekrarlayıp sonra da, eğer sizden biriniz başkasını mutlaka övecekse, falanca benim kanaatime göre şöyle şöyledir, desin. Kanaati bu doğrultuda ise böyledir. Esasen onun iç yüzünü Allah bilir. Hesaba çekecek olan da O'dur. Allah için Allah'ı şahit tutarak hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz, buyurdu.

0: Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, bir cuma günü verdiği hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Siz kokusu hoş olmadığını bildiğim soğan ve sarımsak yiyorsunuz. Gerçekten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte bir kimse de bunların kokusunu duyduğunuz zaman emredip o kişiyi Baki kabristanına kadar uzaklaştırdığını gördüm. Bu sebeple kim bunları yiyecekse pişirerek kokusunu gidersin."
1: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.
2: El Müheymin. Ey merhameti nihayetsiz olan Allah'ım. Ya Rabbi, sen koruyup gözeten, hükmü altına alıp idare edensin. İşitip söylediklerimizi, gizlimizi ve saklımızı, yapıp ettiklerimizi sen bilirsin ey Rabbimiz. Sana zor yoktur. Senin vermenden hiçbir şey eksilmez. Sen eksilten değil, arttıransın. Cömertliğinden sual olunmaz. Sen bağışlayan, affeden ve bol ikram sahibisin. Sen karşılıksız verensin. Doğru ve güvenilir olan bir sensin. Rahmetinle muamele et bize Allah'ım. El-Aziz, ey kainat sahibi olan Allah'ım, sen azizsin ve hakimsin. Ya Rabbi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve tek galip olacak sensin. Rahim ve alim olan da sen. Yapıp edeceklerimizi bir sen bilirsin. Bizim kaderimiz sana malumdur. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. İzzet, galibiyet ve üstünlük yalnız sana mahsustur. Yerin, göğün ve ikisi arasındakileri yaratan Rabbimiz, çok bağışlayan ve hükmünde galip olan sensin. Bizi yolundan ayırma ve zelil eyleme. Bizi tövbe edenlerden eyle. El-Cebbar. Ey sonsuz büyüklük sahibi olan Allah'ım! Azgınları ve asileri kahreden, emir ve yasaklarını kullarına yaptırma gücüne sahip olan, hiçbir şeyde zorlanmayan, pişmanlıkları yoluna koyup düzelten Allah'ım, hatalarımızla, günahlarımızla, acziyetimizle vardık huzuruna. Ya Rabbi, sen bize güç ve kuvvet ver. Senin gücün ve kuvvetin her şeye yeter. Nefsimize galip gelmek niyetiyle uyduk çağrına. Ya Rabbi, yaraları saran, yoksulluğu gideren, asileri cezalandıran, dertlere derman olan da sen. Ya Rabbi, hastalık ve hatalarımızı gidermemize yardım et. mütekebbir. Ya Rabbi, şanı yüce olan sensin. Ya Rabbi, tek büyük sensin. Bizi büyüklük taslamaktan koru. Ya Rabbi, rahmetinle bize muamele et. Sen her türlü kötülükten uzak ve münezzeh olansın. Ya Rabbi, sen kendiliğinden yücesin. Başlangıçta olan ve sonu olmayan sen. Ya Rabbi, varlığımız da senin sonsuz nimetlerindendir. Ya Rabbi, bizi seni dileyenlerden eyle. El-Halık. Ey amellerin karşılığını en güzel şekilde veren Allah'ım! Ey Yaratıcımız! Ya Rabbi! Biz yoktuk, hiçbir şey yoktu. Ol dedin, yokluktan doğduk. Varlık kelimesini öğrettin. Ya Rabbi! Sonra seni bildik. Sensin Yaratıcımız, Halık. Aklı ve şuuru verdin. Ya Rabbi! Sen her şeyimizi gören, duyan, işitensin. Bizi içimizdeki ve dışımızdakileri yaratan sensin. Ya Rabbi! Bize başlangıcımız gibi bir son nasip et. El-Bari. Ey kullarına karşı pek çok acıyan Allah'ım! Ya Rabbi! Sen herhangi bir örnek olmadan yaratansın. Sen ol deyince her şey oluverir. Sen yoktan var edensin. Sana zor yoktur. Ey Yaratıcımız! Senin emrinle ilk oluş olur. Her şey senin bilgindedir. Başlangıç ve son sana malumdur. Canlı cansız her şeyi yaratan sensin. Afet, hastalık ve musibetleri var eden de sen. Her şey, gizli ve aşikar olan bilgimiz, her şey senin izninledir. Ya Rabbi, her şeyimiz levh-i mahfuzdadır. Yazan ve bahşeden sensin Ya Rabbi. El-Musavvir. Ey bütün varlıklara iyilikte bulunan Allah'ım! Ya Rabbi! Ne kadar zorlasak dilimizi ve gönlümüzü, yine de senin bildirdiğinin ötesini söyleyemeyiz. Ya Rabbi! Senin yüce kelamındır seni bize tarif eden. Senin bildirdiğinin ötesine geçmez bilgimiz. Ya Rabbi! Bizi yoktan var eden, sonra şekil ve ruh veren, sonra isim ve esmayı öğreten. Ya Rabbi! Sen yüceler yücesisin. Ya Rabbi! Bizi münafık ve şeytanlardan uzak tut. Ya Rabbi! Bizi yolundakilerin safından ayırma. El-Gaffar. Ey Rabbimiz! Bağışlayıcımız! Affedicimiz! Ya Rabbi! Rahmetin ve mağfiretindir bizi koruyan düşmanlardan. Ya Rabbi! Hata ve kusurlarımızı örten sensin. Senin örtmenle korunuruz ancak. Ya Rabbi! senden umuyor, senden af diliyoruz. Allah'ım, bizi ıslah et ve düzelt. Ya Rabbi, bize tövbe etme imkanı ver. El-Kahhar. Ya Rabbi, senin merhametin ve cömertliğin gibi gazabın ve kahrın da muhakkaktır. Ya Rabbi, bizi Kahhar isminin cezalandırdıklarından etme. Seni seven kullarını kahredici azabınla cezalandırma. Ya Rabbi, bizi Kahhar isminin cezalandırdıklarından etme. Seni seven kullarını kahredici azabınla cezalandırma. Ya Rabbi, bizi Rahim isminin altında toplananlardan eyle. Sana eş koşanları, yüceliğini ve şanını tartışanları, varlığını inkara kalkışanları, mazlumlara eziyet edip cezalandıranları Kahhar isminle perişan eyle. Ya Rabbi, şüphesiz sen vaadini yerine getiren ve galip gelecek olansın.
0: Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Bize, sizden biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir diye sordu. Yanında oturanlardan biri, ya Resulallah, bir kimse günde 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. 100 defa Sübhanallah derse o kimseye 1000 iyilik yani sevap yazılır veya 1000 günahı bağışlanır.

0: sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin sen hayatınız. Ya Habiballah.
1: Kainatta yaratılmışların içerisinde özü ve sözü en güzel olan sensin. İnsanları doğru yola çağıran, ameli en düzgün ve en sadesin. Tüm ümmetin için mahzunsun. Sen son nebisin ya Resul. Gözlerin uyur, kalbin asla uyumazdı. Yemen'den alırdın çoban üveysin kokusunu. Sen ellerini açmasan gök kapıları da açılmazdı. Kasvetli bulutlar kalkmaz, rahmet yağmazdı. Bize de ellerini kaldır, bize de dua et ya Nebi. Bizim de gök kapılarımız açılsın. Hakkın rahmetiyle gel ya Resul. Hani Amr bin As demişti ya, sağ elini uzat da sana biat edeyim diye. Mübarek sağ elini ona uzattın ya. Amr mübarek elini bırakmak istememişti ya. Bizlere de uzat ellerini. Ey şanı yüce Can Sultan, öğretmenim, rehberim, peygamberim, Hazreti Muhammed Mustafa. O Uhud Savaşı'nda, o hengamede seni koruyan Hazreti Nesibe gibi ashabın vardı. Senin Medineli insan gibi insan, ensarın vardı. Ey şanı yüce, Medine'ye hicret ettiğin gibi bizim gönüllerimize de hicret et. Putlaşan nefslerimizi yık, Kabe'de yıktığın gibi bize de dua et. Hazreti Nesibe'ye dua ettiğin gibi biz de senin komşuların olalım ya Resul. Sen ey şanı yüce, Kabe'nin gölgesinde istirahat ederdin bürünüp bir örtüye. İstirahat eder misin benim yüreğimde? Mübarek alın terini döker misin yürek mescidime? İmam olur musun, hutbeler okur musun? Hadi söyle. Ahiret yurduna bu yürekten sultanlar dokur musun? Emrine amadeyim ey şanı yüce. Ölümüne sevdan içinde senin emrettiğin biçimde ya Resul, ya Nebi.
2: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e vali ve zekat toplama göreviyle gönderdiğinde şu talimatı vermiştir. Onları önce Allah'tan başka Tanrı olmayıp, benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, Allah'ın onlara günde 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekat vergisini de Allah'ın farz kıldığını onlara bildir.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Tüccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Kamu spotu.
6: 45 sene sigara içtim. Oğlum sen sigara içiyor musun dedim. Müdür karşımda. Evet dedi. Oğlum sen niye içiyorsun dedi bana. Baba sen niye içiyorsun dedi. Baba sen niye içiyorsun deyince bir şey diyemedim. Haklısın oğlum dedi. Camiye gidiyordum. Yukarı çıktım. 3 tane sigara vardı. Ulan senin içmeyeceğim dedim. Kırdım attım.
7: O henüz geç değilken sağlığı seçti. Şimdi sıra sende. 171 sigara bırakma attı.
5: Kamu spotu.
8: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanları rahatsız eden, yol üzerindeki bir ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzer gördüm. Başka bir rivayette ise şöyle buyrulur: Adamın biri yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunun Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve o ağacı kaldırdı. Bu yüzden cennetlik oldu. Başka bir rivayette de şöyle denilir: Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve insanlara eziyet vermesin diye onu yoldan uzaklaştırdı. Bu yüzden Allah ona teşekkür etti, ondan memnun oldu ve onu bağışladı.
9: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'ta devam edin.

0: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de hayvanına eziyet çektirmesin.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Ev eşyalarında söz ev star.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim.

Biz göklerle yeri ve aralarındakileri eğlence ve boşuna iş yapanlar olarak yaratmadık. Duhan Suresi 38. Ayet.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün işlerinde, temizlenmesinde, taranmasında ve ayakkabı giymesinde sağdan başlamayı pek severdi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
3: Günün fetvası.
4: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmuğu namaza engel midir?
5: Evet, çocuk kusmuğu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusmuk katı ise 3 gramdan fazlası, sıvı ise el içinden, el ayasından fazlası namaza manidir, engeldir. Temizlemek farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir. Temizlemek sünnettir. Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile temizlemesi gerekir.
3: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
6: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.

0: dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Utlubul ilme külle isneyni. İlim istiyor musunuz? Evet, şer'i ilim. Evet, veya işte size lazım olan şeyler zaten şer'i olur. Şer'i ilim istiyor musunuz? Evet, bunu isteyiniz külle isneyni. Pazartesi günleri ve hamis, perşembe günleri isteyiniz ilmi. Pazartesi, perşembe günleri isteyiniz. Evet. Evet. Fe innehu yessere limen talebe. Ve innehu müyesserun limen talebe. Pazartesi, perşembe ilim isterseniz talep edene müyesser olur bu ilim. Pazartesi, perşembe günü ilim isteyiniz diyor. Evet. Evet. Şimdi pazartesi günü peygamberimizin doğduğu gün. Evet. Vahyin geldiği gün. Evet. Vahdi geldiği gün. Pazartesi gözünü içtiğiniz, evet. Perşembe ve pazartesi perşembe içtiğiniz, evet. Ve bunu da gündüzün evvelinde istemek lazım, sabahtan istemek lazım. Hadis gelecek zaten, evet. Evet. Feize arada hadüküm haceten, evet. Ha işte şimdi geldi. Sizden biriniz bir şey istediği zaman haceten fel yübekir İleyhe, günün evvelinde isteyiniz. Evet, evet. Neden? Feinni seeltu Rabbi en yübarkeli ümmeti fi bükurihe. Çünkü ben Allah'tan ümmetime erken mübarek kıl günü dedim. Onun için sabah erken, işte sabah namazında isteyiniz. O zaman erken isteyiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Pazartesi, perşembe isteyiniz, istediğiniz zaman da Allah'tan bir şey istediğiniz zaman da erken isteyiniz, erken sabah isteyiniz. Çünkü ben Allah'tan böyle günün evvelinde mübarek kıl günü diye dua etmiştim diyor Cabir Hazretleri nakleden. Evet. Utlubul ilme, ilmi talep edin, ilim öğrenin. Evet. Mutlaka öğrenin. Vatlubu ma'al ilmi es-sekine. Evet, ilimle beraber sekine de isteyiniz. Vakar da isteyiniz. Vel hilm, hilmi de isteyiniz. Evet. Evet. Vel hilm, hilmi de, yumuşak huylu olmayı. Evet. Leyyinu limen teallemunehu. Siz hocalar talebe yetiştirirken, bir şey öğretirken öğrettiğiniz kimselere yumuşak davranın. Kaçırmayın. Evet. Kaçırmayın. Ve la tekûlû minel cebâbira. Cebâbül âlemâ. Alimlerin zorbalarından, sertlerinden olmayın. Yumuşak davranın talebelere. İlim öğrenmekten kaçmasın. Evet. Yoksa böyle yaparsanız feyavlibu cehlüküm ulmüküm. Sizi ilminize, ilminiz değil, böyle sizin cehaletiniz galip gelmiş olur. Alimseniz talebelere yumuşak davranın. Yumuşak davranın. Ey hocalar, talebelere yumuşak davranın. Talebeler, evet, siz de pazartesi perşembeleri talep edin. Hocalara da böyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ebu Hureyre'den nakleden bir hadis. Evet. Evet. İttalatu İsra gecesi muttali oldum. Evet, muttali oldum. İsra gecesi miraca çıktı. Fil cenneti, cennette olanlara Allahu Ekber. Feraitu ekser ehliha el fukara. Bir de baktım ki cennette en çok fakirler var. Cennette en çok fakirler var. Zenginler cennete gitmez demiyorum. Ama peygamber diyor ki ben İsra Miraç gecesi cennete bir baktım. Cennettekilerin en çoğu fakirler. Fakirler. Evet. Ve talatu fin nari, cehenneme baktım. Feraytu ekser ehliha erniyâ'u ve nisâ. Ben hadis okuyorum. Bana darılmak, gücenmek yok. Cehenneme de baktım. Evet, bir de baktım ki cehennemdekilerin en çoğu zenginler ve kadınlar. Zenginler ve kadınlar. Olur mu hocam? Evet. Ebu Bekir de zengindi. Ebu Bekir ama bütün malını İslam'a verdi. Zenginler malı çok sevdiği için yanlış yolları giderler. Para kazanmak için yansıyor. Parayı çok sever insan. Öyle yaratmış Allah. Bu arada parayı çok sevdikleri için para kazandıkça daha çok hırslanır. Ve böyle dini emirleri askıya alır. Yanlış işler yapar. Bundan dolayı da cehenneme gider. Zenginlerin çoğu böyle. Tabii böyle, bunun hepsi böyledir demiyoruz. Ama çoğu böyledir. Parayı paraya tapar. Parayı çok, her şeyden üstün görür parayı. Evet. Onların, evet, böyle cehennemlikleri baktım, cehennemden en çokları şeyler, zenginler diyor, baktım ve kadınlar diyor. Evet, şimdi kadınlar da onlar da tabii şeyler, nefislerini arzu ettiklerine uyarlar ve yanlış şeyler yaparlar. Yanlış yaparlar. Onları da bu sebepte kadınlar bu nefislerin arzularını daha çok mağlup olurlar. Evet, böyle onun için cehennemlik olurlar. Ondan dolayı cehennemliklerin en çoğu kadın, zenginler ve kadınlardır diyor. Onu gördüm. Onlar cennete gitmez demiyor. En çokları cehennemliklerin en zenginler ve kadınlar diyor. Bundan dolayı ve böyle de zaten. Böyle de şimdi benim kalbim temiz diyor. Çıplak çıkmış şimdi. Hayatı kalmadı. Ayşe adı, Fatma adı. Şimdi televizyona bakıyorsun. Bakıyorsun. Kadın her yerini açıyor, saçıyor, gösteriyor. Adı Ayşe. Adı Fatma. Yani Müslüman. Söylese benim kalbim temiz diyor. Ya şimdi öyle yanlış işlere gidiyorlar işte. Nefislerine uyuyorlar. Yanlış, ondan dolayı cehenneme gidiyorlar. Cehennemlerin yani çoğu kadınlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ubudullaha, Allah'a ibadet et. Evet. Allah'a ibadet et. Yani kusurlu, aciz bir insan olduğunu, bir zelil kimse olduğunu, böyle Allah karşısında bir işe yarayacak tarafı olmadığını düşünerek böyle bu duygularla kibirden uzak Allah'a ibadet et. Evet. Böyle böyle çüştükü bihi şeye, Allah hiçbir şey ortak koşma. Evet. Allah hiçbir şey ortak koşma. Evet. Ve amel lillahi kenneke terahu. Allah'ı görüyormuş gibi amel et. Namaz kılarken başka işler yaparken Allah beni görüyor. Görüyor. Görmediği var mı Allah'ın? Sen de buna inanıyorsun. Ama bunu hiç düşünmeden namazda bile, namaz duruyor adam, sağa geliyor, sola bakıyor, kim gelmiş, kim gitmiş, onları aramaya gidiyor. Allah bizi affetsin. Görüyorsunuz yani. Evet, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et. Görüyormuş gibi Allah'a ibadet. Gafil olma bundan. Allah seni görüyor, onun huzurundasın. Evet. Evet, böyle dikkatli ol. Böyle bilinçli ol. Ba'dut nefseke fil mevta. Bir gün ne olsa öleceğim. Sendin ölüler arasında kabul et. Ve ne olsa bu dünyanın sonu gelecek diye. Evet. Böyle dikkat.

Her taşın, her ağacın yanında Allah'ı zikret. Allah'ı zikret. Her ağacın yanında, her taşın yanında Allah'ı zikret. Her zaman Allah'ı zikret. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbin şeysi, sıhhati, kalbin güzel olduğunu alametidir bu. Bu böyle yapmak. Her yerde Allah'ı zikret. Dağ taşı, büyük ağaçlı, tenha olduğu zaman kimse yok değil mi? Allah görüp durur. Orada Allah'ın gördüğünü bilerekten öyle namaz kıldığın zaman Allah'ın huzurunda olduğunu, bir camide olduğu gibi, orada da olduğu öyle mi gibi, ve böyle oralarda zikret ki o taşlar şahit olsun. Evet. Ve izâ amilte seyyiyeten, bir kötülük yaptığın zaman fe'amel bicenbihe hasene, kötülük yaptığın zaman hemen bir iyilik yap. Kötülük yaptığın zaman hemen bir iyilik yap. Esir bilsir vel aniye bil alaniye, gizli günah yaptıysan gizli şey yap, iyilik yap, dua yap, ibadet yap. Aşikara yaptıysan aşikara yap. Böyle mislini öde, hemen öde, geciktirme diyor. Evet. Evet. Ela uhbiruke bi emelki bin nasi min zalike ve işare ila lisanihi. Evet. Peygamber sallıyor ki dilini göstermiş. Hel yekübbü şu dilinize şey eden var mı? Evet. Malik olan var mı? Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vel yekübbün nas ala menâkhirihim finnâri illâ hâzâ. Cehenneme insanların en çok girmesine sebep olan cehenneme şey, aha bu dildir diyor. Onun için dilinize hakim olun. Dikkat edin. Aman dilinize hakim olun. Evet. Evet diyor. Evet. Ve konuşma sırasında sakın ha bu nerede olursanız olun güzel kelimeler söyleyin. Ağaçlar, taşlar şahidiniz olsun. Burada kimse yok demeyin. İnsanlar arasında da kimse yokken de güzel şeyler Allah'ı zikredin her yerde ve bu dilinize hakim olun. İnsanların en çok cehenneme sokan şey dilidir. Dili sebebiyle en çok cehenneme girerler. En çok cehenneme girerler. Evet. Atiku anhu. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki rakabeten, şimdi demişler ya Resulallah, falanca adam öldürdü. Adam öldürmek cehennemliktir. Cehenneme gidiyor insan öldürmek. Bir haklı sebeple, haklı bir şey yok ortada. Diyor, ne yapalım şimdi geride kalan sevenleri? Diyorlar ki adam cehennemlik adam, adam öldürdü. Ne diyor biliyor musunuz? Atiku anhu rakabeten, bir köle bulun, köleyi alın, satın alın, azat edin onun adına. Böyle bir canı kurtarmış olursunuz. Onu söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir köleyi, bir Müslüman köleyi kölelikten kurtarırsanız ve küllü uzun minha uzun minhanlar, her o azat ettiğiniz kölenin her uzvu onun cehennemdeki azalarından kurtarmış olur diyor. Köle azat edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanekallahum ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdü rabbil alemin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illa hu, el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilüssâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu'l azîm. Amin. Subhan rabbiyal alîl âlel vehhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, vaazımızı, nasihatimizi rızana muvaffak olarak kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ve cümlesinin ehli beyt, ehli ashab etbalarının ervahına ve
tüm geç

0: geçmişlerimizin, Müslümanların, atalarımızın, akrabalı tarihim, üstadlarımızın bize hukukların ruhuna, özellikle sohbetimizi kadın geçmişlerinin ruhlarına, hocalarımızın ruhuna hediye edip vasıra ile cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle, makamlarını âli derecenle yüksek eyle, taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle, seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasına tebdil eyle. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyazıyla lütfeyle. Her işte sorumuzu hayır eyle. İki canda bizi aziz, mesut, bahtiyar eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak samimiyeti sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü cümlesini can yürekle söyleyerek nefes sükmeyi bizlere ümmet-i Muhammed nasip eyle. Vatanımızı, İslam memleketlerini her türlü arzı, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Kafirlere, münafıklara, kötü düşünceli olanlara, Müslüman hakkında kötü düşünceli olanlara fırsat verme ya Rab. Bizleri de gafletten kurtar ya Rab. Küfürden kurtar ya Rab. İmandan, İslam'dan ayırma ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike. La şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mursalin ve elhamdü Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri sona erdi.
2: Hayatı anlamak için

Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim.

0: Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ebu Said Amr İbni Hureys, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında siyah bir sarık olup ucunu iki omuzu arasına uzatmıştı. O hali hala gözümün önünde gibidir. Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında siyah bir sarık olduğu halde halka hutbe okudu.

0: Bunları biliyor muydunuz?
1: Ateş böceklerinin yaydıkları ışığın aslında moleküler seviyede kimyasal bir işlem olduğunu, bazı moleküllerin ayrışarak daha yüksek enerjili hale

0: kimyasal madde üretildiğini, fakat onlarda tam olarak ışık vermeye yetmediği için böceğin ışık bölgesine yakın solunum organının ışık verme anında burayı oksijenle beslemesi gerektiğini biliyor muydunuz?
1: Bunları biliyor muydunuz?

0: Ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba.
6: Merhaba.

0: Ben Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Erkencan'da.
2: Münir Bengünlayan fakir kardeşimiz. Radyo hayata hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyorum inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam edin.

0: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Değerli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, ekmek israfını önleme adına evimizde bayat ekmekleri değerlendirebileceğimiz bugünkü leziz tarifimiz baharatlı kruton. Malzemeler: 4 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 3 dal taze kekik, yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen, yarım çay kaşığı pul biber. Hazırlanışı: uç kısımlarını alıp kabuklarını soyduğunuz sarımsakları keskin bir bıçağın tersiyle ezip oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Hafif kalın bir şekilde dilimlenmiş tam buğday ya da köy ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Taze kekik yapraklarını ayıklayın. Zeytinyağı, sarımsak küpleri, kurutulmuş fesleğen ve pul biber ilavesiyle karıştırın. Ekmek küplerini hazırladığımız zeytinyağlı karışımla harmanlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif bir renk alıp kuruyana kadar kızartın. Fırından çıkartıp oda sıcaklığında soğuttuğunuz krutonları ağzı sıkıca kapalı cam bir kavanoza alıp çorba ve sulu yemeklerle servis etmek üzere saklayın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
6: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
3: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Ev eşyalarında

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce bir benzerini asla duymadığım pek etkili bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız. Enes diyor ki, bunun üzerine peygamberin ashabı ellerini yüzlerine kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamışlardı.

Allah'ım, bizi amellerin en güzeline, ahlakın en güzeline yönelt ki en güzele yönelten yalnız sensin. Bizi kötü amellerden, kötü ahlaktan koru. Kötülüklerden koruyacak olan sensin. Allah'ım, bizi doğru yola ilet ve doğru yolda bizi sabit kıl. Allah'ım, evlerimizi pislikten temizleyip tertemiz et. Allah'ım, gizli ve aşikar senden korkmayı, öfke ve sükunet anında hakkı söylemeyi, fakirlikte ve zenginlikte dengeli olmayı, bitmeyen nimetlerini ve bitmeyen mutluluğunu istiyoruz. Hükümden sonra rızanı, ölümden sonra güzel yaşamayı, zatına nazar etmenin lezzetini, sana kavuşma şevkini istiyoruz. Zarar veren darlığı, saptıran fitneyi değil. Allah'ım, iman izzetiyle bizi süsle ve bizi doğru yolda olanlardan eyle. Amin. Dua zamanı.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat TÖGEL'in, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
4: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.
1: Zahir, batın ve tevil. Şayet okuduğun bu ayet ve hadisler tevil edilebilir. Sen zahirle batının ayrılıklarını bize açıkla. Eğer batın zahirle çelişiyor dersen şeriatı iptal edersin. Bu hakikat şeriatın hilafıdır diyenin sözü olur ki küfürdür. Çünkü şeriat zahirden ibarettir. Hakikatse batından ibarettir. Eğer batın zahiri bozmaz ve ona muhalif olmazsa o vakit zahirle batın ikisi bir olur. O zaman bunu ayırmak manasız olur. Artık şeriatın ifşa edilmeyecek gizli tarafı kalmaz. Gizlisi de açığı da bir olmuş dersen bilmiş ol ki bu soru büyük bir davayı gündeme getirir ve konuyu mükaşefe ilmine çeker de muamele ilminin gayesi haricine çıkar. Halbuki burada gayemiz mükaşefe değil muamele ilmidir. Bu kitapta anlattığımız akaid kalbin amellerindendir. Kalbimizi bunlara bağlamak suretiyle tasdik ve kabul etmekle emrolunduk. Yoksa bunların hakikatlerini olduğu gibi anlamaya kadar gideceğiz demek değildir. Zira bununla bütün insanlar yükümlü değildir. Eğer bizim bu anlattıklarımız kalbin fiillerinin ameli kısımlarından olmasa onları bu kitaba yazmazdık. Aynı zamanda eğer kalbin zahir amellerinden olmasalar onları kitabın birinci kısmında da yazmazdık. Eşyayı olduğu gibi idrak eden hakiki keşif kalbin batıni sıfatıdır. Fakat yukarıdaki söz zahirle batının birbiriyle çeliştiği düşüncesine yol açtığından kısa ve öz bir ifadeyle bu meseleyi çözmek lazımdır. Batın zahire zıttır. Hakikat şeriata uymaz diyen kimse imandan daha çok küfre yakındır. Bilinmesi yalnız mukarreplere mahsus olan insanların ekserisinin idrakte onlara ortak olmadığı ve başkalarına açıklamaktan men edildikleri sırlar beş kısma ayrılır. Birinci kısım. Herhangi bir şey aslı itibariyle herkesin anlayamayacağı kadar ince bir mesele olur ve onu ancak insanların havas olanları anlayabilir. Onlara gerekense bunu ehli olmayana açmamaktır. Aksi takdirde onu anlamaktan aciz kaldıklarından onlar için bir fitne olur. Ruhun sırrının gizlenmesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakikatini açıklamaktan kaçınması bu kısma dahildir. Çünkü ruhun hakikatini anlamak akıllara ağır gelir ve hemen onun hakikatini tasavvur etmekten aciz kalırlar. Yoksa sanma ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun hakikatini bilmiyordu. Zira ruhunu bilmeyen kendini bilmemiş olur. Kendini bilmeyense Rabbini nasıl bilebilir? Ruhun hakikatinin bazı velilere ve alimlere de malum olması akıldan uzak değildir. Onlar her ne kadar peygamber değillerse de şeriatın edebiyle edeplenmiş olduklarından peygamberin sükût ettiği yerde onlar da susarlar. Allah'ın sıfatlarında da incelikler, sırlar vardır ki insanların çoğunun zihinleri onlara idrakten acizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılması için ilim, kudret ve benzeri sıfatların sadece zahir kısımlarını açıkladı ki insanlar kendi ilim ve kudretleriyle de bir nevi münasebeti olması sebebiyle onları anlarlar. Çünkü onların da ilim ve kudret olarak isimlendirilen nitelikleri vardır. İnsanlar bu vasıflar arasında vehimleriyle bir mukayese yapar da onları anlamaya çalışırlar. Eğer insanlarda benzeri bulunmayan bir sıfatı anlatsan onu anlayamazlardı. Mesela bir çocuğa veya hünsaya cinsi münasebetin lezzetinden bahsetsen bir şey anlayamaz. Ancak bildiği yemek lezzetiyle bir münasebet kurarak anlamaya çalışır. Halbuki bu da hakiki idrak sayılmaz. Allah Teala'nın ilim ve kudretiyle yarattıklarının ilim ve kudretleri arasındaki fark, cinsi münasebet lezzetiyle yemek lezzeti arasındaki farktan çok fazladır. Kısaca, insan ancak nefsini ve bu anda veya geçmişte nefsinin taşıdığı vasıfları bilir. Sonra ondan mukayese yaparak başkalarının sıfatlarını da anlamaya çalışır. Sonra bu vasıfların şeref ve kemalde farklı olduklarını anlar. İnsan için Allah'a ancak kendi nefsinde sabit olan fiil, ilim, kudret ve benzeri sıfatları ispat etmek imkanı vardır. Bunları ispat etmekle beraber Allah'ın bu tip sıfatlarının daha kamil ve daha şerefli olduğunu da tasdik eder. İnsanın en büyük temayülü kendi sıfatlarınadır. Zat-ı Kibriya'ya mahsus sıfatlara değildir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Seni hakkıyla övmeye güç yetiremem. Sen kendini övdüğün gibisin." buyurmuştur. Bunun manası, anladığımı ifade etmekten acizim demek değildir. Bilakis Zat-ı Kibriya'nın azametini hakkıyla idrakteki aczini itiraftır. Bu sebepten bazıları Allah Teala'yı gereği gibi kendisinden başkası bilemez demişlerdir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, "Hamd Allah'a mahsustur ki insanlara kendisini bilmeye acziyetlerini itiraftan başka bir yol vermedi." buyurmuştur. Sözün dizginlerini bu yoldan çekelim de gayeye dönelim. O da akılların idrak edemediği birinci kısımdaki bunlardan biri ruh, diğer bir kısmı da Allah Teala'nın sıfatlarıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bunlara işaret olsa gerektir. Muhakkak ki Allah Teala'nın nurdan 70 perdesi vardır. Eğer perdeleri kaldıracak olsa onun cemalinin nuru ulaştığı her şeyi yakardı. İkinci kısım, aklın idrakten aciz kalmadığı anlaşılacak şeylerdir. Fakat peygamber ve sıddıklardan başka dinleyenlerin birçoğuna zarar vereceği için peygamber ve sıddıklar onu açıklamaktan çekinirler. İlim erbabının açıklamasından men edildiği kader sırrı da bu kısımdandır. Bazı hakikatleri açıklamanın bazı kimselere zarar vermesi olmayacak bir şey değildir. Güneş ışığının yarasanın gösterine ve gül kokusunun pislik böceğine zarar vermesi gibi. Böyle bir ihtimal nasıl uzak görülebilir? Şöyle ki biz bütün fenalıklar, isyan, zina ve hatta küfre Allah Teala'nın kazası, iradesi ve dilemesiyledir ve bu söz haktır deriz. Halbuki bunu duymak bazı kimselere zarar vermektedir. Çünkü onlara göre bu söz ahmaklık ve sefihliğe sevk eden hikmete aykırı şeylerdir. Çirkin işlere ve zulme rıza göstermedir. Allah'ı bunlardan tenzih için kul fiilinin yaratıcısıdır dediler. İbnü'r Ravendi ve haktan sapan bir taife bu sebepten kafir oldu. Sırrı kader de bunun gibidir. Eğer açıklansaydı çokları Allah Teala'nın aciz olduğu vehmine kapılacaklardı. Eğer biri kıyametin kopacağı zaman 1000 sene veya daha az veya daha çok belirli olarak bildirilseydi daha iyi olurdu. Herkes onu bilmiş olurdu derse cevaben deriz ki bunun doğuracağı zarardan kaçınmak bakımından insanların vaziyetine elverişli olan bilinmemesidir. Çünkü belki uzaktır. Eğer uzak olduğu bilinirse ceza gününün uzaklığı korkuyu azaltır ve herkes lüzumsuz hülyalara kapılır. Belki yakındır. Eğer yakın olduğu bilinirse korku çoğalır, insanlar çalışamaz. Bu suretle hayırlı işler azalır. Dünya harabeleşmeye başlar. Üçüncü kısım. Eğer açıkça ifade edilse anlaşılır, ve bir zararı olmaz. Fakat dinleyenlere daha iyi tesir etmesi için istiare ve işaret yoluyla ondan bahsedilir. Çünkü o hadisenin kalplerdeki etkisini büyütmek gayesi vardır. Mesela biri, "Falanı gördüm, domuzlara inci gerdanlık takıyordu." dediği vakit, gayesi ilim ve hikmetin ehli olmayanlara açıklandığını anlatmaktır. Bunu dinleyenlerin bir kısmı ilk önce zahir manasını anlar. Fakat hakikati arayan muhakkikler, adamda inci ve ortada domuz olmadığını görünce, bunun zahir manası murad olmayıp ne demek istediğini anlamış olur. İşte insanlar bu sırrı ve hakikati anlamakta yek diğerinden farklıdırlar. Bunun için şair diyor ki, "İki kişi var ki biri terzi, diğeri dokumacı. Bunlar semak denilen iki yıldızın karşılığıdır. Biri gidenin hırkasını dokumakta devam ederken, diğeri de gelenin elbisesini diker." Şair, ikbal ve idbarı iki sanatkarla tabir etmiştir. Bunun benzerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Deri ateş üzerinde büzüldüğü gibi mescitte tükürük ve balgamdan öylece büzülür." hadis-i şeriflerinde buyurmuştur. Mescidin büzülüp dürülmediği görülen bir gerçektir. Ancak ateş, deriye zıt olduğu gibi sümük ve sümkürmek, mescidin heybetini azaltması ve camiye hürmetsizlik olması bakımından mescidin ruhuna zıttır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamdan evvel rükû ve secdeden kalkan kimse, Allah'ın onun başını merkep başına çevireceğinden korkmaz mı?" buyurmuştur. Şüphesiz suret bakımından kimsenin başı eşek başına ne döndü ne de dönecektir. Fakat manası itibariyle böyle olacaktır. Çünkü gerçekten onun başı hayvan başı suretine dönecek değil. Ancak onun vasfını alacaktır ki o da ahmaklıktır. İmamdan evvel secde ve rükudan kalkanın başı ahmaklık ve anlamamazlıkta eşek kafası gibidir. Zaten aranan da bu manadır. Mananın kalıbı olan şekil değildir. Artık imama uyduktan sonra ondan evvel kalkmak bir çelişki ve en büyük ahmaklıktır. Bu gibi sözlerin zahir manalarında olmadıkları ya akli veya şer'i delillerle bilinir. Akli delil, söylenen sözü zahir manaya hamletmenin mümkün olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminin kalbi Rahman olan Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır." buyurduğu bu hadisten gerçek manasının murad olmadığı akılla bilinir. Çünkü biz kalbin etrafında parmak görmüyoruz. Anladık ki bundan gaye parmağın sırrı ve gizli ruhu olan kudrettir. Kudretten el kinayesi, iktidarı el daha iyi ifade ettiği içindir. Yine bu tür iktidardan kinaye olarak Allah Teala Nahl Suresi 40. ayeti kerimede, "Bir şeyin olmasını dilediğimiz vakit ona ol deriz, o da olur." buyurmuştur ki, bu ayet-i celilenin zahir manası, yani ses ve harfle hitap imkansızdır. Çünkü eğer bu hitap şeyin vücudundan evvelse, yok olan şey ol gibi hitabı anlamaz ki emre uysun da olsun. Eğer var olduktan sonraysa artık ol demeye lüzum yok. Çünkü olmuştur. Fakat kudretin son haddini anlatmakta bu kinaye daha etkili olduğu için Allah Teala açık tabiri bırakıp bu kinaye tabiri kullanmıştır. Bunlar akılla anlaşılacak kısma örnektir.

0: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Mümin bir kulumun dünyada sevdiklerinden birini aldığım zaman buna sabredip sevabını Allah'tan beklerse onun mükafatı ancak cennettir."

0: Radyo Hayat.
1: Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayının, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boyuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
2: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Baklava, incelik ister, dondurma, özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Radyo Hayat hatırlatıyor.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz. Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Radyo Hayat hatırlattı.
3: Saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
4: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
5: Bugün hızlı günlerden. Naif mantıyı haşla, yoğurdunu hazırla. 5 dakikada sıcak bir tabak çıkar, evdekiler mutlu olur. Afiyet olsun.
4: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
6: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Günün Fetvası.
8: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmu namaza engel midir?
9: Evet. Çocuk kusmu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusmu katı ise 3 gramdan fazlası, sıvı ise el içinden, el ayasından fazlası namaza manidir, engeldir. Temizlemek farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir. Temizlemek sünnettir. Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile temizlemesi gerekir.
7: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
10: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı başlıyor.
11: Ailemizin Hekim programına hoş geldiniz. Bugün kronik hastalıklarda beslenmeyi konuşacağız. Konuğum diyetisyen Emine Merve Turgut. Hoş geldiniz hocam.
12: Hoş bulduk.
11: Çocuk doktorlarını görünce çocuklar nasıl böyle çekinirler? Biz de diyetisyenleri görünce çekinip böyle göbeğimizi falan içine çekiyoruz. Bir takım yasaklar gelecek diye. Ama diyetisyenlerimiz her zaman yasaklarla uğraşmıyorlar. Tam tersi sağlıklı beslenmemiz hususunda bize çok güzel bilgiler veriyorlar. Bugün de inşallah sağlıklı yaşam hususunda güzel bilgiler vereceğiz.
12: Evet inşallah.
11: Şimdi Türkiye'de yaşam süremiz artık uzadı. Dolayısıyla 80 yaş civarlarında şu anda beklenen yaş ortalamamız var.
12: Evet.
11: Dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle beraber de kronik hastalıklarda ciddi bir artış görüyoruz.
12: Kesinlikle.
11: Hatta işte bu sosyal çevremiz, yaşantımız, beslenme, kötü beslenme alışkanlıklarımız, dolayısıyla bunlardan kaynaklanan kronik hastalıklar da daha erken yaşlarda görülüyor. Dolayısıyla bugün de kronik hastalıklarda beslenmede neye dikkat edelim? Bunu görüşmek arzu ettik. en sık görülen kronik hastalıklarda nasıl beslenelim? Bununla ilgili size güzel bilgiler vereceğiz. Öncelikle kronik hastalıklarda beslenmenin ne gibi bir önemi var?
12: Şöyle ki sonuçta her bir hastalığın kendine özgü bedenen bir ihtiyacı oluyor. Yani örnek veriyorum, birine bol sebze çok iyi gelebilirken bir böbrek hastasına zarar verebiliyor. Evet. Burada hastalığın getirdiği sürece göre beslenmemiz çok kıymetli. Çünkü bedene ihtiyacı vereceğiz ki o hastalıkla baş edebilelim. Evet. O hastalıkla savaşalım ki kendimizi iyi tutalım, diri tutalım. Bu sebepten işte komşum şunu yapmış, ona iyi gelmiş. Ama senin belki ek bir hastalığın var, o hastalığına uymayabilir. Örneğin işte o şunu içmiş, çok fayda görmüş, bana da iyi gelecektir. Gelmeyebilir, hatta zarar bile verebilir. O yüzden herkes kendi hastalığının varsa eğer, kronik hastalığının getirdiği sürece göre beslenmeli ki şifa bulsun. Sonuçta beslenme çok kıymetli bir şey. Ve her alanda var. Yani her hastalıkla az ya da çok bir ilişkisi var. Genel sağlıkla ilişkisi var. Çünkü biz her gün yemek yemek zorundayız. Yani yoksa işte ben haftada bir kez yiyeyim yeter diyemiyoruz. Sonuçta bu bizim hayatımızın tam ortasında, odak noktasında. Lütfen kendimize özgü, işte varsa hastalığımıza, varsa yaşam tarzımıza, varsa değerlerimize göre beslenelim ki biz de ona göre şifamızı bulalım.
11: Beslenme ve egzersiz değil mi? Yani çok önemli. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik hastalıklarda da aynı şekilde. Şimdi kronik hastalık dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen hastalık diyabet.
12: Evet.
11: Ve de yaygınlığı çok ciddi anlamda obeziteyle beraber artış gösteriyor. Diyabet hastalarımız beslenmede nelere dikkat etsinler?
12: Diyabet gerçekten çok çok yaygın. Özellikle tip 2 diyabet diye belirtelim. Fark açısından, farkı koymak açısından. Evet. Çok artık genç yaşta da çok fazla tanı alınmaya başladı. Çünkü çok hareketsiziz, çok kilo alıyoruz, genetik yatkınlığımız var, çok stres yapıyoruz, kendimize iyi bakmıyoruz. Sonrasında hastalıklarda birer birer kapı açıyor. Diyabet hastaları... en çok dikkat etmesi gereken grup gerçekten, çünkü bu hastalıkta beslenme çok kıymetli bir yerde. Direkt etkileniyor. Kullandığınız ilacın dozundan insüline kadar etkileniyor. Diyabet hastalarının öncelikle ben hep bana ilk geldiklerinde şunu söylerim. Artık sizin hayatınızın belli bir düzeni olacak. Yani öyle işte sabah bir sabah kalktım, 10'da 11'de bir sabah kalktım, 1'de bir sabah 7'de uyandım gibi düzensiz bir hayat, düzensiz bir uyku, bunlar diyabetteki durumu kötüleştiriyor. O yüzden hayatımıza bir düzen getireceğiz ve öğünlerimizin kan şekeri yükseltme yükünü, hızını ayarlamamız lazım. Temel mantığı anlarlarsa çok rahat uygulayabilirler. Biz buna düşük glisemik indeks diyoruz. Düşük glisemik indeks şudur. Ben bir öğün yapıyorum. Bir yemek yiyorum. Öğlen öğünü yiyorum. Bu yediğim yemeğin benim kan şekerimi yükseltme hızına denir. Örnek veriyorum, çok böyle sıcacık bir pilav yedim. Koca bir tabak. Benim kan şekerim birden yükselmeye başlar. O yüzden hani deriz ya işte pirinç pilavı uzak dursunlar vesaire. Mantık bu. Şimdi o çok hızlı bir şekilde sindirildiği için çok hızlı bir şekilde kana geçiyor. Hızlı geçince ne oluyor? Kan şekeri çok yükselmiş oluyor. Şimdi diyabet hastalarının yapması gereken o hızlı yükselmeyi önlemek. Nasıl önleyebilir? Örnek ne diyoruz? Pilav, pirinç pilavı yerine bulgur tercih edin. Niye? Bulgur çünkü liflidir. Daha yavaş yükseltir. Veya diyoruz ki yanına, yemeğinizin yanına salata koyun. Yanına yoğurt koyun. Neden? Bunlar o sindirimi yavaşlatır. Öğünün o hızlı yükseltme yükünü düşürür. Ya ben işte bir şey yemedim, bir parça börek yedim, yine de şekerim çok çıktı. Çünkü bir parça börek uygun olmuyor. Kan şekerini çok hızlı yükseltecek bir besin oluyor. Yanına yöresine, hani hep deriz işte baklava ayran muhabbeti. Aynı mantığa geliyor aslında. Yanına yöresine bir kaynak koyacağız ki böyle proteinli ya da yağlı ya da iyi bir kaynak koyacağız ki o sindirimi yavaşlatsın. Kan şekerinde güzel bir yükselmeyi önleyici etki yapsın. Yine ben mesela diyabet hastalarına rutinde şunu başlatıyorum. Şöyle bir uygulama yaptırıyor. Diyorum ki yemeğe başlayacaklar. Atıyorum akşam 6. Akşam 6'da yemeğe oturmadan bir 5 dakika önce bir kase çiğ salata, mevsim salata, yeşil salata yiyecekler. Buna da bir tatlı kaşığı kadar sirke koyacaklar. Sirkenin yayınlarla kanıtlı olarak kan şekerini düşürücü etkisi var. Özellikle öğünün başında böyle sirkeli bir, çok değil ama bakın, bir tatlı kaşığı. Sirkeli bir salata yedikleri zaman gerçekten kan şekerlerini, o tokluk şekerlerini hafif bir düşmeyi görebilirler. Çok etkili olur. Sonra ana yemeklerine geçebilirler. Orada önden salatayı ön savaşçı olarak yolluyoruz ki yolu bir tıkasın, bir kan şekerine iyi etki etsin diye. Bunun dışında dediğim gibi öğünleri düzenli yemeliler. Arada atıştırmamalılar. Hep şunu duyuyorum. Benim şekerim düştü, çikolata attım. Benim şekerim düştü, baklava attım. Benim şöyle oldu, kötü oldum. İşte o kötü olmaya fırsat vermeyecekler. Yani öyle şekerim düştü diye her şeyi yiyeceğim gibi bir kaydı yok. Şekerimiz düşmeden önlem alalım ki hayatımızda bir düzenimiz olsun. Ara öğünlerini kaçırmalarını istemiyoruz. Ara öğünde şu demek değildir, git gel yemek asla değildir. Onun da bir saati vardır. Öğlen 12'de yiyen birisi 3-3.30 gibi bir ara öğün yapabilir. Aradan kastım da yemek değildir. Bir meyve olabilir, bir kuru yemiş olabilir. Meyve kuru yemiş olabilir. Meyve, ayran, yoğurt, kefir olabilir. Meyve, ayran, yoğurt, süt olabilir. Böyle bir kombinasyon yaparak kendilerini beslemeleri gerekiyor. Çünkü şeker hastalığı biliyoruz ki çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kan şekeri yüksekliğinin bütün organlara zararı oluyor. Özellikle en başından önlem alsınlar ki sonrasında sıkıntı yaşamasınlar. Diyabet hastalarının ek olarak bir önerimiz de fazla kilosu varsa verecek. 2 kere 2, 4.
11: Egzersiz çok önemli.
12: Kesinlikle diyetini yapacak, kilosunu verecek. Fazla kiloyla diyabet olmaması lazım.
11: Şimdi meyve hususunda ne diyorsunuz şimdi? Aha. Baktığımız zaman diyet hastalarının bazıları diyor ki ya bu yediğim meyve işte baklava değil, tatlı değil, şerbet değil, doğal bir tatlı. Dolayısıyla meyve tüketebilirim diye düşünüyorlar ve bol miktarda da meyve tüketiyorlar, zararı yok diye. Doğru mu?
12: Şöyle ki meyve çok faydalı bir besin. Bir kere içinde vitamini var, minerali var, kanser önleyicisi var, lifi var, her şeyle. Ama fazlası da zarar veriyor. Çünkü nihayetinde meyvenin de bir şekeri var. O yüzden özellikle diyabet hastaları fazla meyve tükettiklerinde zararını görüyorlar. Hiç meyve tüketmemeleri uygun mudur? Hayır. Belli oranda tüketecekler ama fazla tüketmeyecekler. O ayarı çoğu insan yakalayamıyor. Evet. İşte o ayarı yakalamamız gerekiyor ve diyabetikler meyvenin kendisini yiyecekler. Meyve suyunu değil, içmeyecekler. Kendim sıktım meyve suyu. Hayır, bir şey fark etmez. Meyvenin suyunda şekeriyle bazı vitaminleri kalıyor. Bize lifi posası lazım ki kan şekerini çok hızlı yükseltmesin. İşte ben kendim komposto yapıyorum. Şekersiz yapıyorum. Meyvenin kendi şekeri de geçiyor.
11: Doğru.
12: Ve meyve suları kan şekerini çok hızlı yükseltir. Diyabetiklerle, tip 2 diyabetlilerle, şeker hastalarında kesinlikle istemiyoruz.
11: Şimdi insülin direnci dediğimiz bir kavramdan bahsettiniz. Özellikle genç ve orta yaşlarda bunu çok sık görüyoruz. Kendisinin de insülin direnci olabileceğini nasıl fark eder?
12: Şöyle ki, örneğin yemek yedik.
11: Evet.
12: Akşam yemeğini yedim. Daha sofradan kalkarken gözüm dolaba kayıyor. Bir şey olsa da yesem. Aslında doydum, karnım tok. Tok olduğumu biliyorum, güzel de yemek yedim ama gözüm tatlı arıyor, meyve arıyor, baklava arıyor. Aynı şuradan bilebilirler. Ramazan'da iftardan kalkarken şöyle bir gözümüz tatlı arar ya. İşte bu her akşam oluyorsa,
11: evet.
12: Açlığa tahammülleri yoksa, böyle işte acıktıklarında elleri titriyorsa, işte gerçekten sinirlilik, terleme oluyorsa, böyle durumlar yaşıyorlarsa ve tatlı gözümüz tatlı arar ya. İşte

0: her anlamda karaciğeri de pankreası da yani insülin direncine zemin hazırlar. Diyabete de zemin hazırlar. Böyle bir durum varsa şüpheleniyorlarsa hekimlerine başvurabilirler. Evet. Tahlillerle bunlar sonuçlanabilir tabii.
1: Bu durumdan uzak kalmak için abur cuburdan uzak kalmamız lazım herhalde değil mi? Yani sık beslenmeden çünkü ağzımız boş durmuyor gerçekten. Durmuyor. Yani böyle çalışırken bile masa başı bile olsa mutlaka bir şeyler atıştırıyoruz. Hı hı. Yani yemek dediğiniz gibi yemekten kalkıyoruz hemen 10 dakika sonra çekmecemizde bir şeyler varsa böyle bir yeme ihtiyacı hissediyoruz. Hı hı. Böyle bir durumda hekime başvurmamız da özellikle gereklilik söz konusu.
0: Kesinlikle. İnsülin direnci olanların yani başka bir noktası da egzersiz. Evet. Bu iş egzersizsiz kolay kolay çözülmez. Mutlaka hareket edecekler. Mutlaka hareket edecekler ki vücut kendine gelsin. Genelde insülin direncine fazla kilo ve uykusuzluk da eşlik eder. Özellikle gece uykusu iyi olmayanlar, çok geç saatte yatanlar, çok geç saatte uyananlar, düzenli iyi uyku uyuyamayanlarda da biz insülin direnci tedavisinde zorlanıyoruz. Hı hı. Bu bence sac ayağından birisi en çok kaçırılan konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Beslenmesine dikkat ediyor, hareketine dikkat ediyor ama uykuyu ve düzeni bir türlü ayarlayamadığından yavaş yol alıyoruz. Hı hı. Ya da yol alırken bazı sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden uykuya da dikkat etmeleri öneriyorum. İnsülin direnci olanlarda ki insülin direnci artık çocuklarda da var, ergenlerde de var, yetişkinlerde, gençlerde de var. Sadece bu bir hani işte yaşım ilerledi durumu değil.
1: Değil evet. Hı-hı. Çok erken dönemde görülüyor
0: tabii,
1: artık.
0: Tabii tabii. Yani.
1: Şimdi genellikle diyabet hastaları işte ne olur gözlerini kaybeder falan diye evet. Hemen düşünürler ya da işte ayaklarında yaralar olabilir falan gibi düşünür. Oysa bunlarla beraber en çok görülen durumlardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Kalp krizlerinde özellikle erkeklerde diyabetin çok önemli etkisi var. Hı hı. İsterseniz buradan böyle kalp rahatsızlıklarına doğru da geçelim. Kalp krizleri Avrupa'da ve Türkiye'de erkek ölüm sebeplerinin en önde gelen hastalığı. Hı hı. Dolayısıyla kalp kriziyle beraber kalp hastalıklarını genel olarak değerlendirdiğimizde kalp rahatsızlığı olan birisi nasıl beslensin ya da kalp rahatsızlığı olmamak için nelere dikkat etsin? Hı hı.
0: Şimdi kalple ilgili bir problemimiz varsa evvela bir göbek çevresini zayıflatmamız lazım.
1: Evet.
0: İlk kural bu. Bel çevresi ince olacak. Tabii ki böyle küçücükten bahsetmiyorum ama bir göbek yağlanma, şu yan yağlanmalarından falan kaçınmamız lazım. O yüzden ilk kural şudur. Kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi gerekiyor. Yani bu 2 kere 2 4 dediğim gibi başka bir çare yok bu noktada. Bir diğer nokta da şu. Benim yine en çok fark ettiğim özellikle kolesterol de yüksek eşlik ediyorsa buna hiperlipidemi dediğimiz kolesterollerin çeşitli kötü olanların yüksek oluşu eşlik ediyorsa bu kişiler genelde dışarıdan çok yemek yiyen kişiler. Hmm. Örneğin sabah kalkıyor bir poğaça yiyor. Öğlen işte fast food söylüyor dışarıdan. Akşam da işte diyor ki ben kızartma yiyeceğim. Patates yiyeceğim. Hatta bazen dışarıdan söyleyeceğim. Akşamdan sonra oturuyor çayını alıyor. Bir de abur cuburunu yiyor. Şimdi bu kişinin aldığı yağ ve kötü yağ, iyi yağ değil, kötü yağ çok yüksek. Haliyle ne olacak? Kalp damar tıkanmaya başlayacak bir süre sonra. Bir de bunların üstüne hareketsizlik geliyor. O damarlar ne oluyor? İyice tıkanıyor. Hep bana soruyorlar, mutlaka siz de duyuyorsunuzdur, size de soruyorlardır. Ya işte eskiden köyde bu kadar yağlı yiyorlardı, bir sürü şey yiyorlardı. Niçin onlara bir şey olmadı da biz böyle işte siz bize yasaklıyorsunuz falan. Çünkü o insanlar hareket ediyordu. Yani inanılmaz bir egzersizleri vardı. Biz de o kadar hareket edelim, ben de o kadar yağlı yemek yazayım. Evet. Yani işte ne kadar ekmek, ne kadar köfte döndü olay. Ama gerçekten öyle. Yani bütün gün oturarak çalışan birisinin bu kadar yoğun yanlış yağ alması kalp damarlarını tıkayacak. Hı hı. Haliyle bize davetiye çıkaracak. Kalp krizi olabilir, başka hastalıklar olabilir. İlk etap şu, dışarıdan yemeği olabildiğini azaltmaları lazım. Nedir bunun en kolayı? Sabahla akşam. Ya kahvaltıyı yapamıyorum. Yanımızda sandviç götüreceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani simit poğaça yemeyeceğiz, sandviç götüreceğiz. Akşam işte öğlen yemeğinde mecbur dışarıdan söylemeliyim. Yo artık şimdi görseniz ne sefer tasları var. Fişe takıyorsunuz ısınıyor.
1: Evet, evet.
0: Veya imkanlı ya da hiç ısıtmadan götürebileceğimiz bir sürü alternatif var. Akşamları da yemeğimizi işte kızartma usulünden değil de tencere yemeği, fırın yemeği, haşlama yemekler yapacağız ki rahatlayacağız. Kalp hastalarının bir diğer yapması gereken de sebze tüketimi. Hmm. Zaten genelde kalp hastaları et tüketimine bayılırlar.
1: Bayılır, evet.
0: Bir

0: yüksek kolesterol alımıyla. Sebze tüketimi, özellikle salata tüketimi. Hani yine o söylediğim sirkeli salata tüketimi çok çok faydalı olur. Sabah kahvaltıya maydanozlar, marullar, akşamları güzel bir kış salatası, şimdi havuçlar, marullar, mor lahanalar ve yine öğlende çiğ sebzelerin olmasını, salatalarının olmasını tavsiye ediyoruz ki kolesterolleri düşsün. Çünkü salata kolesterol düşürücü etkide bulunur. Böyle birkaç besin daha var yine kolesterollere iyi gelecek. Örneğin yulaf. Yulafın kolesterol düşürücü bir etkisi var. Ceviz yine kalp hastalarında, ben hep fix diyorum. Yani günlük 2-3 tane ceviz yiyeceksiniz diyorum kalp hastası gördüğümde. Böyle iyi yağlar çok iyi geliyor. Bir de tabii ki başımızın tacı zeytinyağı. Zeytinyağı da yağ olmasına rağmen kalp hastalığında, kolesterolde oldukça iyi geliyor. Kullanılmasını istiyoruz.
1: Zeytinyağı ile ilgili geçen bir yayın paylaştılar. İki grup var. Bir tanesi her gün bir kaşık, çorba kaşığı zeytinyağı tüketiyor. Diğer grup böyle bir uygulaması yok. İki grubu uzun süre sonra karşılaştırdıklarında kalp rahatsızlığı ve kalp krizi riskinin zeytinyağı tüketenlerde çok belirgin şekilde düşük olduğu saptanıyor. Bu açıdan da saf zeytinyağının özellikle kullanmasını tavsiye ediyoruz.
0: Kesinlikle çok kıymetli. Hani böyle yağ deyince hep yağlar kötüdür diye kesinlikle anlaşılmaması lazım. Zeytinyağının gerçekten genel olarak sadece kalp hastalığı için değil, koruyucu etkisi var. O yüzden zeytinyağını kullanalım.
1: Özellikle kullanalım. Bu arada aklıma geldi. Şimdi erken dönemde akşam mesela 8'den sonra bir şey yememek. Şimdi uzun açlıklar tavsiye ediliyor. Mesela akşam 8'den ertesi gün öğlen 12'ye kadar 12'de kahvaltı yapılması gibi. Böyle bir uygulama için ne düşünüyorsunuz?
0: Ben bu uygulamayı çok seviyorum. Rutinde de uygulatıyorum. Çok güzel yayınları var bu konuda. Çok güzel geri dönüşleri var. Sadece bunu uygularken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bir kere bodoslama uygulayamayız. Yani ben normalde diyelim ki günde 6-7 kere bir şeyler yiyorum. Yani atıştırmaları da sayıyorum. Gece yiyorum, işte böyle sabah uyanıp bir atıştırıyorum. Aralarda bir sürü bir şeyler yiyorum. Birden karar verdim, açlık yapacağım. Aralıklı açlık. Şimdi bu bodoslama yani. Vücut buna tepki verir. O yüzden önce öğünleri minilte minilte gidebiliriz. O şekilde açlığa doğru ilerleyebiliriz ve genelde aralıklı açlıkla tavsiye edilen saatler sabah 10, akşam 6, 11, akşam 7. Yani 8 gibi 8'e kaymasını çok fazla istemeyiz. Özellikle kış günlerinde. Genelde bitirişimizin bu yönde olmasını tavsiye ederiz. Ama bunu da kademeli yapmalarını isteriz. Kimler bu açlıkları uygulayamaz? Bir kere diyabet varsa uygulayamayız. Çünkü kan şekeri zaten sıkıntılı. Uzun açlık iyice sıkıntıya sokabilir. Diyabet konusunda çok dikkat. Mutlaka bir uzman yardımı alacağız. Gebelik ve emziklik varsa kesinlikle uzun açlık uygulanmamalı. Bunun dışında adet düzensizliği olan kadınlara da uzun açlık tavsiye etmiyoruz. Onlar da dikkatli olmalı ve yine kalp hastaları, özellikle çok yoğun, çoklu ilaçlar kullanan böbrek hastaları gibi durumlarda da mutlaka uzmanla konuşup tamam alıp, olur alıp öyle uygulamamız gerekiyor. Kafamıza göre uyguladığımızda yanlış yapabiliyoruz çünkü. Evet,
1: sağ olun. Şimdi kalp rahatsızlıkları içerisinde hipertansiyon da önemli bir bölümü oluşturuyor. Ve Türkiye'de de gerçekten hipertansiyon çok yaygınlaşmaya başladı. Bu da yine kalp krizlerini tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Hipertansiyon olan hastalarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Hipertansiyon deyince hep akla tuz gelir. Hemen tuzu keselim. Tabii bu hepimizin bildiği ama bir de gizli tuz kaynaklarımız var. Hipertansiyonda mesela bol salçalı bir yemek gizli tuz kaynağıdır. Salçadaki tuzdan ötürü. Salamuralarla yapılmış bir öğün, işte turşular vesaire, bunlar gizli tuz kaynağıdır ve tansiyon anlamında bizi yorabilir. Hipertansiyonlar, hani böbrek hastalığı vesaire yoksa, su kısıtlanmamışsa sularını lütfen eksik içmesinler. Dolaşıma da katkıda bulunmamız gerekiyor. Ve paketli ürünlerde de sodyum oranı yüksek olabiliyor. Sodyum tuzun bir bileşeni ve hani atıyorum tatlı bir bisküvi yiyorlar. Halbuki onun sodyum içeriği çok yüksek. Katkılardan, soslardan, kremalardan bir sürü sodyum içeriği geliyor. O da aslında tansiyon yükseltici etkide bulunuyor. Bir de bazen şunu duyuyorum böyle sorgulama yaparken. Çok maden su içtiğini söyleyen hipertansiyon hastaları var. Oradan da sodyum aldıkları için fazla maden su içmek de yükseltebilir. Düşük sodyumlu maden suları bu konuda tavsiye edilir ama kontrolsüz bir hipertansiyon varsa ben maden suyunu direkt içmeyeceksiniz diyorum.
1: Şimdi dediğiniz gibi hep tuz düşünülüyor ama şekeri de unutmamak lazım. Şeker çünkü tüm vücut sistemlerinde olduğu gibi damar yapısında da olumsuz bozulmalara, farklı gelişmelere sebep olabiliyor. Yapıyı bozduğu zaman elastikiyeti kayboluyor ve hem hipertansiyon hem de koroner damarlarda bir takım sıkıntılara yol açarak rahatsızlığın artmasına sebep olabiliyor. O yüzden sadece tuz değil, şekerden de uzak kalmaya herhalde dikkat etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Bir de böyle çok abur cuburla besleniyoruz tabii. Yani dışarıdan bahsettiğiniz gibi yemek çok tüketiyoruz. Gastrit ve reflü hastalığında da ciddi bir artış var. Özellikle gençlerde. Lise çağı ve üniversite çağı gençler fast food tarzı beslenmeye alışık olduklarından dolayı bu problemi çok yaşıyorlar. Reflü ve gastrit hastalarına ne önerirsiniz?
0: Reflü gastrit zor gerçekten. Özellikle stresle de açığa çıkıyor biliyorsunuz. Tetikliyor. Evet. Artı kötü beslenmeyle beraber iyice sorun çığırından çıkıyor. Ben genelde reflü ve gastrit olanlara diyorum ki her sabah diyorum. Eğer hani yasak yoksa, bir alerjisi yoksa vesaire. Her sabah bir tatlı kaşığı doğal bal alın diyorum. Gerçekten balın bu yönde yayınları var, çalışmaları var. Mide hastalıkları üzerine, hatta mide bakterisi üzerine olumlu etkileri var. O yüzden öyle durumlarda, özellikle çok yanmanın olduğu dönemlerde bir tatlı kaşığı bal yediriyorum genelde. Ve ufacık bir ılık suda üzerine içebilirler diye söylüyorum.
1: Evet.
0: Yine bu gruptaki hastalarda nanenin de çok olumlu etkisi var. Nane çayı, hani biz hastalanınca işte midemiz ağrıyınca nane limon demleriz ya.
1: Evet, evet.
0: Onun limonsuzunun özellikle midedeki o yanmaya, ağrıya, kasılmaya iyi geldiğini biliyoruz. Nane çayı da içebilirler. Naneyi direkt yiyebilirler. Veya işte çorbalarına, işte yemeklerine nane de kullanabilirler. Nanenin çünkü mide kasını rahatlatıcı bir etkisi var. Bunun dışında bir kere gastrit ve reflüde basit önlemler bizi çok ileri taşır. Bir kere iyi çiğnemek. Yani sindirim ağızda başlıyor. Biz lıp diye yutuyoruz. Midede o zaten uğraş dur. Zaten sıkıntılı bir mide. İyice problem oluyor. Çok güzel çiğneyeceğiz. Güzel güzel öğüteceğiz. Öyle tüketeceğiz. Ve ben genelde onlara yemek yerken su içmemelerini tavsiye ediyorum. İçecek içmemelerini tavsiye ediyorum ki sindirimi bir rahatlatalım diyorum. Sindirimi bitsin diyorum. İyi çiğnedikten sonra baharatı azaltmaları, acı biberleri, turşuları hiç yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten sorunu iyice arttıracak. Bir de tabii ki fast food, siz de dediğiniz gibi o yoğun kızartmalar, o işte hazır margarinler, poğaça, yani poğaça deyince bile mide yanması hissedebilirsiniz.
1: Gerçekten, mayalı gıdalar.
0: Aynen öyle. Mideyi çok felaket kötü etkiliyor. Reflü gastrit de birkaç gün bile iyi beslense kişi hemen faydasını görür. Hızlı bir şekilde, ama beslenmeyle böyle ilişkisi olan bir hastalık. Çünkü yediğimiz şeyler direkt bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bir de reflü gastrit durumlarında geç saatte bir şeyler yemeleri onlar için zaten öksürerek uyanma, sabaha kötü bir ağızda tat, kötü bir hisle olabilir. O yüzden uyumadan şöyle 3-4 saat önceyi kapatacaklar artık. Ki o sindirim bitsin. Bir de hafif yüksekte yatmalarını, özellikle başlarının tavsiye ediyoruz ki yukarı doğru sürekli bir mideden çıkış olmaması adına.
1: Evet. Şimdi sirkeden bahsettiniz.
0: Evet.
1: Bal dediniz.
0: Evet.
1: Ve zeytinyağı dediniz.
0: Evet.
1: Yani muhteşem bir üçlü.
0: Aynen.
1: Pekmez için ne diyorsunuz?
0: Pekmezde şöyle bir durum var. Pekmezde üzümün biraz şekeri, tatlılığı, işte biraz böyle işte kanserojen olduğu konuşulan HMF maddesinin etkisi derken pekmez bu grupta biraz alt sıralara kalıyor. Ben mesela pekmezi genelde tek başına verilmesi taraftarı değilim.
1: Evet.
0: Şeker hastalarında da kullanma taraftarı değilim. Ama pekmezi tahinle tavsiye ediyorum. Çünkü tahin bir yağ kaynağı, dengeyi kuruyor.
1: Evet.
0: Özellikle tahin alerji yoksa inanılmaz bir kalsiyum kaynağı, acayip bir vitamin kaynağı. Kullanılmasını isterim. Pekmez yenecekse tahinle tüketilebilir. Çok daha iyi olur.
1: Özellikle kış dönemlerinde.
0: Tabii. Evet. Enerji ve enerji güçlük verir.
1: Şimdi kabızlık problemi de yaşıyor. Bundan eminiz. Yani bize de çok geliyor. Hem çocuklarda çok fazla, hem de erişkinlerde, özellikle de bayanlarda. Kabızlık problemi yaşayan nelere dikkat etsin?
0: Şimdi kabızlığın çeşitleri var. Bir böyle işte çocukluğumdan beri kabızım diyenler. Bir de yolculuğa gitti geldi, işte ortamı değişti, kabız oldu diyenler. Genelde ortam değişikliklerinde işte alışamamaktan, lif oranının düşmesinden, yiyecek yemeklerin değişmesinden olur. O çok basit önlemlerle işte kuru kayısı yiyerek, kuru erik yiyerek, işte birazcık suyu fazla içerek iyi gelebiliyor. Onları çözebiliyorlar. Kronik kabızlıktaysa daha nasıl derler, böyle daha uzun süreli bir tedavi gerekiyor, beslenme tedavisi. Öyle hemen işte ben bunları yaptım ama geçmedi, ama senelerdir var, bir sabırlı olalım demek gerekir. Kronik kabızlıkta aklımıza gelenler şu: suyu tam içiyor muyum? Eksik içiyor muyum? Suyu ne zaman içiyorum? Yani ben diyelim ki öğlene kadar hiç aklıma gelmiyor. Öğleden sonra işte 3'te 4'te diyorum ki ya ben hiç su içmedim. Dikiyorum 1 litre kafaya su. Şimdi böyle bir su içme oluyorsa önce buna bir çarpı koyacağız. Yavaş yavaş, ağır ağır, günün başından sonuna kadar su içilecek. Mümkünse çok soğuk sular değil, ılık sular içilecek. Güne de tavsiyem kronik kabızların bir bardak ılık suyla başlamaları. Önce su içecekler, sonra güne başlayacaklar. Bir de yine bala geldik. Bal kabızlığa iyi gelir. Aç karna tüketilen bal tavsiye ediliyor. Zeytinyağı da kabızlığa iyi gelir. Zeytinyağını salatalarda kullanabilirler. Balı yine aç karna kullanabilirler. Suyu da gün içerisinde ağır ağır, yavaş yavaş, her daim kullanacaklar. Lif konusu da kabızlıkta çok önemli. Lif deyince aklıma ne gelmeli? Bir kere sebzeler gelmeli, salatalar gelmeli, meyvelerin böyle kabuklu meyveler gelmeli, elma gibi. Bunlar mutlaka olacak. Ben salata yiyorum ne zaman? Haftada 3 kere. Olmaz. Her gün olacak. Hatta kahvaltıda, akşamda, hani ben öğlen yemek yiyorum diyen öğlen, ama öğlen yemek yemiyorum diyen de akşamına aktarır. En az bir kase dolu dolu lifli bir salata olmasını istiyoruz. Bunun dışında böyle çok fazla bitki çaylarıyla tuvalete çıkarmaya kendilerini alışmasınlar. Özellikle bağırsak uyarıcı çaylar var. Hemen çareyi onda görüyorlar. Mutlaka çok ciddi kabızlık yaşayanların da bir hekim kontrolünden geçmesini istiyoruz. Belki de bir şeye alerjisi var, bir gluten hassasiyeti var, bir bağırsaklarında bir rahatsızlık var ki vücut sinyal veriyor. Bir de hareketsizlik çok ciddi kabızlık yapar. Yürüyüş yapsınlar, aç karna yürüsünler özellikle ki bağırsaklar kendine gelsin. Hareket etmediğimizde bütün vücut sistemi nasıl sekteye uğruyor, değil mi?
1: Evet.
0: Vücudumuz hareket etmek istiyor.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı sona erdi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: hediyeleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satın. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.

0: 7. Bölüm Hamd ve Şükrün Faziletleri. Ey saadet yolcusu! Son geçit olan bu hamd ve şükür geçidinin fazileti çok, kıymeti büyüktür. Zahmeti de azdır. Burada iki esası bileceksin. Birinci esas: nimet onun kadrini bilene verilir. Nimetin kadrini ise şükreden bilir. Bu gerçeği imansızlardan bahseden bir ayet ispat etmektedir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu En'am suresi 53. ayeti kerimede buyurur. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamlarımı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? İmansızlar ancak zengin olanların ve soylu kişilerin büyük nimete erişebileceklerini sanıyorlar ve fakirlerin, gariplerin mal mülk sahibi olmalarına tahammül edemeyerek Allah bizim gibi soylu kişiler arasında bu gariplere mi ihsan etti diyorlardı. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Bunun açıklaması şudur. Ben nimetimi o nimetin kadrini bilene veririm. Nimetin kadrini ise ona canı gönülden talip olanlar ve onu her şeyin üstünde tutanlar bilir. Onlar nimetin tahsiline önem verip meşakkatine katlanırlar. Elde ettikten sonra da şükrederler, onu aziz bir emanet sayarlar. Bu gariplerin ve zayıfların nimetimin kadrini bilecekleri ezelde benim malumumdu. Onun için onlar bu nimete daha layıktırlar. Sizin zengin, soylu ve rütbeli olmanızın bir kıymeti yoktur. Benim yanımda soyluluğun bir değeri olamaz. Siz soy, makam ve mevkiye değer veriyor, onlarla övünüyorsunuz. Bense bunlara hiç kıymet vermem. Siz kendi hevai nefsinize uyuyorsunuz. Peygamberimin tebliğ ettiği dini kabul etmekte tereddüt ediyorsunuz. Demek ki sizin yanınızda benim dinim mühim bir şey değil. Halbuki sizin hakir gördüğünüz kişiler benim dinimi tereddütsüz kabul ederler. Öğrenme zahmetine katlanırlar. Yalnız benim hoşnutluğumu gözetirler. Dünyaya ve nefslerine tapmazlar. Tam bir teslimiyetle ömür yolculuğunu bitirirler. Hayatın bütün sıkıntılarına katlanırlar. Benim nimetlerimin sevgisi onların gönüllerinde şekillenmiştir. Ömürlerini bu nimeti elde etmek için harcarlar. Elde ettikten sonra da şükrünü eda ederler. Bir nimete kendi ihlaslı çalışması neticesinde erişen kimse onun kadrini bilir. Ona hürmet eder. Allah Celle Celaluhu bazı kişilere de ilim ve amel nimeti verir. Bunlar insanlar arasında en arif olanlardır. Allah'ın verdiği bu ilim ve ibadet nimetine son derece hürmetlidirler. İlim tahsilinde büyük gayret gösterirler. Sahip oldukları ilmin şükrünü yerine getirirler. Avam tabakasının gönlünde çok kere ilme, irfana saygı yoktur. Ondan zevk almazlar. Eğer zevk alsalardı, zamanlarının bir kısmını da ilim, irfan tahsiline ayırırlardı. Alimin bazen bir müşkili olur. Uzun müddet onun üzerinde düşünür, yorulur, zahmet çeker. Bir gün Allah'ın lütfuyla o meseleyi hallederse bir hazine bulmuşçasına sevinir. Bazen Bu bir meselenin halli için 5-10 yıl hatta daha fazla bir zaman çalışır. Hiç bıkkınlık göstermez. Nihayet Allah Celle Celaluhu ona bu meseleyi çözer. İşte o anda alim nimetlerin en büyüğüne nail olmuştur. Kendini en zengin, en şerefli insan addeder. Aynı meseleyi kazara avamdan biri veyahut da tembel bir muallim halletmiş olsa hiç haz duymaz. Yanında bu mesele konuşulsa sıkılır, uyumaya başlar. Buna karşılık kendisine birkaç kuruş sağlayacak bir şeyden bahsetsen hemen gözü açılır. Sana dikkat kesilir. Allah'a yönelenlerse bütün gayretlerini nefslerinin kötülük yapmasına engel olmaya sarf ederler. Bu maksatla nefslerini terbiye ederler. Tam erkanıyla iki rekat namaz kılabilmiş olmak ümidiyle her hareketlerini denetim altında bulundururlar. Yine hiç olmazsa ömürlerinde bir defacık tam bir safiyetle Allah'a münacat etmiş olabilmek için çok gayret sarf ederler. Bir anlık da olsa Allah'a safiyane bir münacatta bulunmak onlar için nimetlerin en büyüğüdür. Bu yüzden uzun müddet bekleyip bu ana erişmek onlara bıkkınlık vermez. Bazı kimseler vardır, dindar olduklarını söylerler veya öyle gözükürler. Fakat bir lokmalık menfaat mevzu bahis olduğu zaman iş değişir. O zaman dindarlıklarını, daha doğrusu dinlerini o bir lokmaya satarlar. Aynı kişiler sağa sola gelişi güzel konuşurlar. Dinin yasak ettiği mala yani konuşmama esasına riayet etmezler. Yine bu kişilerin Allah için bir saatlik uykudan vazgeçtikleri görülmez. Kazara safiyane bir ibadet meclisinde bulunsalar bunun değerini takdir edemezler. Onlar için bu büyük bir nimet değil, basit bir şeydir. Hasılı bu zümre dinin esasına giremez. Görünüşte kendini avutur. Mesela birkaç kuruş kazandığı yahut bir elbiseye sahip olduğu veyahut da bir ziyafette bulunup midesini doldurduğu zaman dilleriyle bir elhamdülillah çekerler. İşte bu merasim Müslümanlarının din anlayışı. Dini bir libas haline getiren bu gafil ve sözde Müslümanlar nerede? Önceki paragrafta anlatılan gerçek Müslümanlar nerede? İşte bu merasim Müslümanları dinin esasına nüfuz edemedikleri için safiyane ilim ibadet meclislerinden zevk alamıyorlar. Yani bunlar sözde Müslüman fakat dini nimetlerden mahrum insanlar. Bu durumda dini nimetler bu iki zümrenin dini esaslara verdikleri önem derecesine göre aralarında bölüştürülmüş oluyor. Bu yazdıklarımız Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Ayetinin bir açıklamasından ibarettir. Saadet yolcusu, sen temenni ettiğin hayırlı bir şeyden hiçbir zaman mahrum edilmezsin. Yani hayırlı şeyi isterken samimi ve ihlaslıysan mutlaka isteğine kavuşursun. Yeter ki nefsin araya bir kötü düşünce sokmasın. İstediğin hayırlı şeyi elde etmek için ihlasla çalış. Sana verilmesine hak kazan. Verildikten sonra da şükret ki devamlı elinde kalsın. İkinci esas, nimet onun kadrini bilmeyenlerden geri alınır. Nimetin kadrini nankörler, onun şükrünü eda etmeyenler bilmez. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Araf suresi 175 ve 176. ayeti kerimelerde buyurur: Habibim, onlara o kimsenin haberini de oku ki kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmıştı. Derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydik onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini uzatıp solur. Yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen Habibim kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şudur: biz bu kula dini sahada büyük nimetler verdik. Bu sayede büyük rütbelere yükseldi. Yüksek derecelere kavuştu. Bizim yanımızda değeri arttı. Fakat o bizim bu nimetimizin kadrini bilmedi. Fani ve hakir dünyaya meyletti. Hevâ-yı nefsini bizim ulu nimetlerimize tercih etti. Bütün dünyanın bile bizim en küçük bir nimetimize denk olamayacağını, nazarımızda sivrisineğin kanadı değerinde olmadığını takdir edemedi. O bu hareketiyle ikramla hakareti, zilletle şerefliliği ayırt edemez bir duruma düştü. Tıpkı bütün nimeti bir lokma ekmeğe veya bir parça kemiğe bağlayan köpek gibi ki onun nasarında kendisinin bir taht üzerinde veya pislik yığınında durdurulmasının hiçbir farkı yoktur. Mühim olan kendisine kemiğin verilip verilmemesidir. İşte bu kulumuz da himmetsizlik etti. Nimetimizin kadrini bilmedi ve şükrünü eda etmedi. Basiretsizlik etti. Bizim yücelttiğimiz makamda edepliliğini gösteremedi. Yüksek mertebeyi bırakıp alçak dünya hayatına meyletti. Zilleti büyük saadete tercih etti. Biz de ona siyaset nazarıyla bir bakış baktık. Kendisini tutup adalet meydanına getirdik. Ceberutumuz hükmüyle emrettik. Bütün kerametimizi kendisinden geri aldık. Kendisinden marifetimizi kaldırdık. Bizim verdiğimiz bütün yüksek huylar alınınca çırılçıplak oldu. Hiçbir meziyeti kalmadı. Sahibi tarafından kovulmuş bir köpeğe veya lanete uğramış şeytana benzedi. Allah'ın öfkesinden ve azabından yine kendisine sığınırız. Zira o merhametlilerin en yücesidir. Bizi böyle bir duruma düşmekten korusun.
1: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.
2: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında.
5: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
4: Ev Star, değer katar.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Günün Sohbeti. Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غاشية سورة قيامة أهوالنا anlatır. Daha sonra Cenab-ı Hak cennet yaranına vermiş olduğu nimetlerden bahseder. Daha sonra yüce kudretine delalet eden işaretler haber verilir. En sonunda da Habibullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tebliğci olduğu, herkesin dönüp dolaşıp geleceği huzur-u ilahi olduğu haber verilmektedir. Estaizu billah. Hel etâke hadîsül gâşiye. Gâşiye, kaplama manasına, sarma manasına, kıyamet anlamına. Yalnız kıyametin haberi sana geldi mi derken, sadece denizlerin birbirine karışması, dağların bir pamuk atılır gibi, halaç pamuğu gibi atılması anlamına gelmez. Kıyamet, ölüm, bunlar olmakla birlikte ölüm hadisesi, kabir, kabirden kalkış, defterlerimizi alış, mizanda amellerimizin vezn olunması, sırattan geçilmesi ve mahşer bütününü içerisine alır. Hel etâke hadîsül gâşiye. Sana kıyametin haberi geldi mi derken, burada o günün dehşeti haber veriliyor. O günün çok büyük bir sıkıntı olduğu, dert olduğu, elem olduğu, her şeyin birbirine karıştığı haber verilmekte. Çünkü artık yıldızlar aynen yağ gibi yere döküleceği, ayın, güneşin ziyasının kalmayacağı haber verilmekte. Vücuhun yevme idin haşi'a. Şimdi kıyameti inkar ediyorlar. Yok canım, böyle bir durum yok. İnsan öldüğü zaman her şey biter. Eğer böyle düşünürse insanlar, o zaman hiçbir hak hukuk tanımaz. Herkes birbirinin kanına girer. Malını zayi eder. Her istediğini yapar. Çünkü bir kural tanımıyor. Riayet edeceği bir esas yok. Onları hep ortadan kaldırmış. Ama inanırsa, ben başı boş değilim, bir gün huzur-u ilahiye varacağım derse, o kimse çılgınlık yapamaz. İnkar edenler, vücuhun yevme izin haşi'a. Artık onların başları önlerine düşmüş vaziyette olacaklar. Hur ve hakir. Biz inkar ediyorduk, kabul etmiyorduk ama bu bizim başımıza geldi. Demek ki kıyamet varmış. Her şey birbirine karışacakmış. Çok büyük bir hadise bu zuhur edecekmiş der, dizlerine vurmaya başlar. Eyvah der. Amiletün nasibe. Çalışmış da hayra çalışmamış. Kafası Allah'ımızın koymuş olduğu esasları değiştirmek için çalışmış. Çalışmış. Çalışmış ama emri ilahiyeye muhalif bir şekilde çalışmış. Kafa küfürle, şirkle, gönül nifakla,
İsyanla, günahla, azalarda nefsin arzusu doğrultusunda, nefsi emmarenin, şeytanın da aldatmasıyla vakit geçirmiş. Nasıl be? Şimdi böyle bir çalışmanın neticesi, azabı, ateşi, o sıkıntıyı görünce arz ettiğimiz gibi ah gelecek ama iş işten geçecek. Boşuna yorulmuş, çalışmış. Yalnız hiç ne kaide tanımış, ne esas tanımış, ne örnek olarak Resulullah'ı bilmiş, bunların hiçbirisini kabul etmemiş. Ve o azabı görünce de yorulur. Tasla naran hamiye, artık çok kızgın, tarif edemeyiz onu, ateşe de atılır. Tasla naran hamiye, çok sıcak, kaynar bir ateşe atılır. Tüska min aynin aniye, kaynar sudan da içirilir. O bizim sobaların üzerindeki hava gazlarının üstünde bulunan kaynayan çaydanlıktaki sular değil o. Bu cehennem suları. O kızgın ateş de buradaki ateşe benzemez. Cehennem ateşidir. Oradaki artık kaynar su da bütün ciğerleri parçalayacak şekilde, bağırsaklar delik deşik olacak bir tarza. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Onların yiyeceği, içeceği dari' denen bir bitkidir. Dari' ulema-i kiramımız ifade buyururken fesirin insan, dari' yeşil bir ot ama zehir buyuruyor. Zehir gibi bir ot. Şimdi bu zehir gibi ot var. Bir de zakkum ağacı var. Zehir, o da zehir. Onun yanında insanın tiksineceği, cehennem ehlinin yarasından, beresinden yanmak suretiyle akan kan ve irindir. Onların yiyeceği bu. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Onlara öyle balımış, börekmiş, tatlıymış. Onlar yok. Dari' denen çok fena kokan zehir gibi bir ot. Ondan yemezse zakkum ağacı. O da zehir. Tarif edemeyiz. Ondan da ikrah ederse cehennem ehlinin yanıklarından meydana gelen kan ve irindir. La yusminu ve la yuni min cu'u. Onu yer içer ama ne doyurur ne de aç bırakır. Rezilin rezil olur. Biz bunları sayarken, şimdi siz ne yaparsınız? Çok sevdiğiniz birisine aman ha, bir tehlike var. Şimdi yola çıkıyorsun. Yolda emniyet yok. Dikkat et. Bir pusu kurulabilir. Riayet et. Yolun sağlıklı olmadığında haber vererek zincirini al, halatını al, çekme halatını al, takozunu al, tekerine iyi bak, yakıtına, her şeyine dikkat et. Çünkü sıkıntılı yol. Kardır, buzdur, kıştır. Hayvandır. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak, o kıyamet hali öyle kolay değildir. Ölüm anı 360 damardan tutarlar. Zikretmeyen yerde, vücudunun her zerresi zikretmeyen yerde sıkarlar. Aman dikkatli olun. Kabir artık hesaba çekileceğimiz yerdir. Çoğunun azaları belirsizdir. Şeyh Mustafa Hulusi Hazretlerine, dedem rahmetullahi aleyh Hazretlerine bir muhabbetlisi gelirken huzurunda çok ağlar.
neden ağlıyorsun deyince, efendim, ben bir kabrin yanından geçiyordum. Orada da akrabalarım vardı. Onlara okuyayım dedim. Herhalde gönül gözleri açık bir kimse olmalı ki, kabir ahvalini seyretmiş, yananları görmüş, bağlı, çığlık, ızdırap, sıkıntı içinde olanları görmüş, ağlıyor. Dayanamadım efendim diyor. Velilerden bir tanesi, hayatta olanların biiznillahi teala rüyasına girerek der ki, benim kabrimi buradan alın, salihlerin içerisine bırakın. Yanımda öyle eza çeken var ki, öyle şiddet ve sıkıntının içerisinde ben onların feryadına, figanına tahammül edemiyorum. Beni kaldırın der. Bunun bir değişik şeklini de şu şekilde anlatırlar. Aynen iki kişinin bir odada yatması gibi. Biri rüyasında Kabe'yi görür, Ravza-i Mutahhara'yı görür. Çok güzel alemler, manevi seyirler içerisinde olur. Bir diğeri de köpek onu kovalar. Evde bir yangın, bir sıkıntı, terlerin içerisinde kalır, kan ter içerisinde. Büyük bir endişe, büyük bir sıkıntı. Hiçbirbirinden haberdar olur mu? Olmaz. Bir de bu şekilde haber verilir. Ama kabir ahvalinin şiddetinden dolayı, çünkü kendisini kurtaramayan çok kimse var. Her şeyde bitiyor. Bundan dolayı müminin yaşaması hayır, şiddetinden dolayı.

kuluna hizmet için onu yapmak suretiyle yaşaması hayırlıdır. Çünkü kabirde binlerce sene kalmakta, burada bir defa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek hayırlıdır. Kişi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, doğduğu zaman başını secdeye bıraksa, ölünceye kadar hep taatte bulunsa, yine de diyecek ki, Ya Rab, keşke daha çok ibadette bulunsaydım, daha çok seni ansaydım Ya Rab, diyecek. Ama öldükten sonra her şey bitecek, defterler kapanacaktır. Mevla-i Zülcelal'imiz bize Halik-i Lem Yezel Münafikun suresinin son ayetlerinde keşke Allah bize ömür verseydi de şu kabirden çıksak da bir ibadette ve taatte bulunsak diyenlerin ahvali şu şekilde anlatılır eshabe. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيمٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Bakınız diyorlar ki, herhangi birinize ölüm gelip de Rabb'im beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, ölüm gelmiş artık, iş bitmiş. Azrail Aleyhisselam gelmiş, ruhunu kabzetmiş, almış. O kişi de diyor ki, ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, sadaka versen de iyilerden olsun. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانْ اِنْ قَتَ عَمَلُ. Artık İnsan öldükten sonra her şey bitmiştir. Demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Celle Celaluhu eceli gelince hiçbir nefsi geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan haberdar mıdır? Ne bir adım ileri ne bir adım geri yok. Keşke bir saat daha olsa da bir namaz kılsam, bir taatte bulunsam, bir hizmet etsem Allah'ın kullarına, fakirini, yoksulunu görsem, bir hastayı ziyaret etsem, sıkıntıda olanın dertlerini kaldırsam demek için bir fırsat. En güzel fırsat şu hayat nimeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar iki hususta gafildirler buyuruyor. Birisi Cenab-ı Hakk'ın lütfetmiş olduğu sıhhat ve afiyet ve bir de boş vakittir. Üstazımızın üstazı Sami Ramazanoğlu Kaddesallahu Sirr Hazretlerini doktor muayene ederken şuna şahit olur. Onun her zerresi zikretmesine rağmen murakabe ehlidir. Kalbini arş-ı azama açar, daha da öteye geçer. Eriştiği mükafat, insanların ve cinlerin bir nefeste erişmiş olduğu mükafat, insin ve cinnin ameli kadar. Öyle olmasına rağmen yine de dili durmaz, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Ve son irtihallerinde devamlı iç elbisesini yerleştirmeye gayret eder. Açılır diye korkusunlar. Öyle bir edep, öyle bir ehkam var ki iç gömleğini, öyle söyleyelim, devamlı alta bırakmaya çalışır. İç elbisesinin içerisine açılmasın diye tutar. Edep sahibi. Ve yanındakilere şahit olun, ben Allah'ımı zikrediyorum diyerek Allah lafzayı celalini defalarca söylemeye başlar. Bu bir zamanın kutbul aktabıdır. Boylu

0: ve boslu olmasına rağmen 28 kiloya kadar inmiştir. Öyle ki Allahu Zülcelal'in korkusundan derileri kavlamış, ciğerleri parçalanmıştır. Günahlarım var, o büyük huzura varmanın endişesinden dolayı ciğerleri de parçalanmıştır. Ladikli Ahmet Baba, onun sadık bir dostu, Ricalül Gayb'den, yedilerden mübarek bir zat, muayene edildiğinde doktorlar kendi arasında çok tebessümle gülmeye başlarlar. Derler ki bu zatın ciğerleri yok. Ah ede ede Sıddık-ı Azam gibi ağzından ciğer kokusu gelen mübarek kimseler, Rabbi Zülcelalimizin aşkıyla, ahiretin derdiyle ah ede ede ciğerleri bile kalmamıştır. O zaman Rabbimiz sıhhat vermiş ki, afiyet vermiş ki, bu hayat rüzgarı da başımızda esip dururken boş duracak bir vaktimiz yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ya Resulallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver, buyurdu.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, din kardeşine kusurlu bir şey sattığı zaman kusurunu açıklamaması helal olmaz.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Anadolu yağmış hayalını. Sana varmak, sana onu. Derde dermanı. Nerede fermanı? Sultan.

Amr İbnül As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: beni kabrime defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışma imkanı bulayım ve Rabbimin elçilerine vereceğim cevapları hazırlayayım.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
2: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Sen herkesin ya Rabbi deyişlerini duyarsın. Sen her canlının rızkını verir, her düşküne acırsın. Padişahlar da senin kapında devlet bulur, köleler de. Kimsenin dergahından yüz çevirirse, o kendisine yazık etmiş olur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve cahedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâhi vellezîne âvav ve nasarû. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa, o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki Haç kervanı yola yazılmasını emretmemiştir.

Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh. Ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh ve ennallâhe muhzil kâfirîn.
0: Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

0: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.
0: İllellezine ahadtum minel müşrikîn thumme lem yenkusukum şey'en ve lem yuzahiru aleykum ahada ve lem yuzahiru aleykum

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu, onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed!

0: الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

0: buhum ve ekseruhum fasikun.
1: Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

0: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Em

0: وليجه والله خبير بما تعملون.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve Mescid-i Haram'ı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ

0: İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Enfal 70'ten Tevbe 20'ye kadar olan ayetleri dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: Tüccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
1: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında. Sezonun son indirimi şimdi.

0: bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Ev eşyalarında

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Sevgili dinleyiciler, bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, Kur'an'ı sık sık tekrarlamak ve unutulmaya terk etmekten sakınmak. Konu ile ilgili hadisler. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır. Bir başka hadis. İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an hafızı, bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider. Hadislerin açıklaması. Ezberlenen Kur'an'ı hafızada korumanın ve unutmamanın çaresi onu sık sık tekrarlamaktır. Peygamber Efendimiz, ashab-ı kirama ezberledikleri Kur'an'ı sık sık tekrarlamalarını, onu sürekli tilavet etmelerini tavsiye ederlerdi. Çünkü ezberlenen Kur'an'ı unutmak, elde edilen hafızlık nimetini yitirmek en büyük kayıplardan sayılır. Bu sebeple Efendimiz, filan ve filan sureyi unuttum ya da filan ve filan ayetleri unuttum demek bir adam için ne kadar çirkin bir şeydir. Belki kendisine bunlar unutturulmuştur buyurmak suretiyle bilerek, kasten ve ihmalkar davranıp önemsemeyerek Kur'an'ı unutmanın çok çirkin bir davranış olduğunu hatırlatmışlardır. Hatta hafızasındaki Kur'an'ı kaybeden kimsenin unuttum demek yerine bana unutturuldu demesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Çünkü unutmakta bir nevi terk etmek ve ona gereken önemi vermemek vardır. Resul-i Ekrem Efendimizin unutturulan Kur'an'ın hafızadan gidişini ayaklarından sıkıca bağlanıp kösteklenmiş devenin kaçışına benzetmesi çok anlamlıdır. Ehli hayvanlar içinde kaçmaya en çok teşebbüs eden devedir. Kaçan deveyi tutmak ve tekrar elde etmek ise son derece zordur. Peygamberimiz unutturulan Kur'an'ı tekrar elde etmenin bundan da zor bir iş olduğunu belirterek, unutkanlığa sebep olacak davranışlardan ve ilgisizlikten şiddetle sakınılması gerektiğini öğütlemişlerdir. Bunun için yapılacak en güzel iş, Kur'an okumayı ihmal etmemek ve ezberlediği yerleri tekrar etmektir. Buhari'nin önde gelen hocalarından biri olan meşhur muhaddis İshak İbni Rahuye, Kur'an okumaksızın bir kimsenin üzerinden 40 gün geçmesi mekruhtur demiştir. Hadislerden öğrendiklerimiz. Ezberlenen Kur'an'ı muhafaza etmeye elden geldiğince özen göstermek gerekir. Bu da onu sıkça tekrar etmekle mümkün olur. Kur'an'dan ezberlenileni unutmak, iradi bir hal olduğu için unuttum denilmesi çirkin bir davranış olup, bunun yerine iradi bir kusurun olmayışını ifade eden bana unutturuldu denilmesi daha uygundur. Ezberlenilen Kur'an'ın ilgisizlik sebebiyle kaybedilişi, ayaklarından bağlanmış bir devenin ipinin çözülüp kaçışından daha hızlıdır. Onu tekrar elde etmek ise kaçan bir deveyi yakalamaktan daha zordur. Sevgili dinleyiciler, bir başka konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, sesi Kur'an'la süslemek. Konu ile ilgili hadisler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamı, Allah, güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır, buyururken işittim demiştir. Hadisin açıklaması. Öncelikle bu hadiste geçen bazı kelimelerin anlamları üzerinde durmak gerektiği kanaatindeyiz.
Ezine kelimesinin lügat anlamı dinlemek, kulak vermek demektir. Bu anlamıyla kelimenin Allah-u Teala için kullanılması söz konusu olamaz. Onun için burada mecazi manada kullanılmış olup okuyandan hoşnut olmak, manen kendine yaklaştırmak, ona bol bol sevap vermek gibi anlamlara geldiği kabul edilir. Teganninin de birden çok anlama gelen kelimelerden olduğu görülmektedir. Teganni, sesi Kur'an'la güzelleştirip süslemek, okurken seste sevinç ve hüznü belli etmek demektir. Teganni bu anlamlardan herhangi biriyle tevil edenler, Kur'an'ı lan ve tercih denilen yollarla okumayı mekruh sayarlar. Lan ve tercih ile kastedilen, sesi boğazda oynatarak name ile okumak, bir başka deyişle Kur'an'ı musiki kurallarına uygun tarzı okumaktır. Enes bin Malik, İbni Müseyyep, Hasan el-Basri, İbni Sirin ve İmam Malik'in de aralarında bulunduğu birçok alim, Kur'an'ı bu tarz üzere okumanın mekruh olduğu inancındadırlar. Çünkü lahn ile Kur'an okumak, onun esas gayesi olan huşu duyma ve manasını anlamak için özen göstermeye engel teşkil eder. Buna karşılık Hazreti Ömer, İbn Abbas, Ebu Musa el-Eş'ari ve Ukbe bin Amir gibi meşhur sahabe ve alimlerin de içinde yer aldığı bir grup bunu caiz görür. Hatta bir kısmı teşvik ederlermiş. Ebu Musa el-Eş'ari'nin lan ve teganni ile Kur'an okuduğunu, hatta bazı kere Hazreti Ömer'in bize Rabbimizi hatırlat diyerek onun bu tarz okumasını arzu ve teşvik ettiğini görüyoruz. İmam Ebu Hanife ve arkadaşları ile İmam Şafii gibi mezhep imamları da lan ve teganni ile okunan Kur'an'ı dinlerlermiş. Fakat burada riayet edilecek ölçü son derece önemlidir. O konuda da alimler arasında bir ittifak vardır. Şöyle ki, haddi aşarak Kur'an'ı kıraat olmaktan çıkarmamak, ifrata ve tefrite kaçarak bir harf ziyade etmemek veya noksanlaştırmamak şarttır. Bunlar yerine getirildiği takdirde bu tarz okumak müstahap görülmüştür. Harf ilavesi veya çıkarılması ise haram kabul edilmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Güzel ses Allah'ın nimetlerinden biri olup, Kur'an'ı güzel sesle okumak müstahaptır. Allah, güzel sesle Kur'an okunmasından, okuyandan ve sesini Kur'an'la süsleyenden hoşnut olur. Harf ziyadesi ve noksanlaştırması yapılmadıkça, lan ve teganni ile Kur'an okumak caizdir. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Ey Müslüman tüccar, ticaretin tartı ve ölçü üzerine yürüyorsa hakkaniyetten asla ayrılmamalısın. Her türlü yolsuzluğun kınandığı ve Medyen halkının böyle bir hilekarlıktan dolayı azaba çarptırıldığını unutmamalısın. Tartarken, ölçerken başkasının hakkına dikkat etmelisin ki yarın hak divanında beratını sağ elinden alabilesin. Allah'ım sen bize ve ticaretini hak adına yapan bütün kardeşlerimize bunu nasip eyle.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Değerli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, ekmek israfını önleme adına evimizde bayat ekmekleri değerlendirebileceğimiz bugünkü leziz tarifimiz baharatlı kruton. Malzemeler: 4 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 3 dal taze kekik, yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen, yarım çay kaşığı pul biber. Hazırlanışı: uç kısımlarını alıp kabuklarını soyduğunuz sarımsakları keskin bir bıçağın tersiyle ezip oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Hafif kalın bir şekilde dilimlenmiş tam buğday ya da köy ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Taze kekik yapraklarını ayıklayın. Zeytinyağı, sarımsak küpleri, kurutulmuş fesleğen ve pul biber ilavesiyle karıştırın. Ekmek küplerini hazırladığımız zeytinyağlı karışımla harmanlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif bir renk alıp kuruyana kadar kızartın. Fırından çıkartıp oda sıcaklığında soğuttuğunuz krutonları ağzı sıkıca kapalı cam bir kavanoza alıp çorba ve sulu yemeklerle servis etmek üzere saklayın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, Yataş Pufi Yatak ve Ev Tekstili, Samsung Beyaz Eşya ve Klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Askon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Askon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Lezzetleri acılaştırıp yok eden ölümü çok anınız. Hadis-i Şerif.
9: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
7: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.
10: Zahir, batın ve tevil. Şayet okuduğun bu ayet ve hadisler tevil edilebilir. Sen zahirle batının ayrılıklarını bize açıkla. Eğer batın zahirle çelişiyor dersen şeriatı iptal edersin. Bu hakikat şeriatın hilafıdır diyenin sözü olur ki küfürdür. Çünkü şeriat zahirden ibarettir. Hakikatse batından ibarettir. Eğer batın zahiri bozmaz ve ona muhalif olmazsa o vakit zahirle batın ikisi bir olur. O zaman bunu ayırmak manasız olur. Artık şeriatın ifşa edilmeyecek gizli tarafı kalmaz. Gizlisi de açığı da bir olmuş dersen bilmiş ol ki bu soru büyük bir davayı gündeme getirir ve konuyu mükaşefe ilmine çeker de muamele ilminin gayesi haricine çıkar. Halbuki burada gayemiz mükaşefe değil muamele ilmidir. Bu kitapta anlattığımız akaid kalbin amellerindendir. Kalbimizi bunlara bağlamak suretiyle tasdik ve kabul etmekle emrolunduk. Yoksa bunların hakikatlerini olduğu gibi anlamaya kadar gideceğiz demek değildir. Zira bununla bütün insanlar yükümlü değildir. Eğer bizim bu anlattıklarımız kalbin fiillerinin ameli kısımlarından olmasa onları bu kitaba yazmazdık. Aynı zamanda eğer kalbin zahir amellerinden olmasalar onları kitabın birinci kısmında da yazmazdık. Eşyayı olduğu gibi idrak eden hakiki keşif kalbin batıni sıfatıdır. Fakat yukarıdaki söz zahirle batının birbiriyle çeliştiği düşüncesine yol açtığından kısa ve öz bir ifadeyle bu meseleyi çözmek lazımdır. Batın zahire zıttır. Hakikat şeriata uymaz diyen kimse imandan daha çok küfre yakındır. Bilinmesi yalnız mukarreplere mahsus olan insanların ekserisinin idrakte onlara ortak olmadığı ve başkalarını açıklamaktan men edildikleri sırlar beş kısma ayrılır. Birinci kısım, herhangi bir şey aslı itibariyle herkesin anlayamayacağı kadar ince bir mesele olur ve onu ancak insanların havas olanları anlayabilir. Onlara gerekense bunu ehli olmayana açmamaktır. Aksi takdirde onu anlamaktan aciz kaldıklarından onlar için bir fitne olur. Ruhun sırrının gizlenmesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakikatini açıklamaktan kaçınması bu kısma dahildir. Çünkü ruhun hakikatini anlamak akıllara ağır gelir ve hemen onun hakikatini tasavvur etmekten aciz kalırlar. Yoksa sanma ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun hakikatini bilmiyordu. Zira ruhunu bilmeyen kendini bilmemiş olur. Kendini bilmeyense Rabbini nasıl bilebilir? Ruhun hakikatinin bazı velilere ve alimlere de malum olması akıldan uzak değildir. Onlar her ne kadar peygamber değillerse de şeriatın edebiyle edeplenmiş olduklarından peygamberin sükut ettiği yerde onlar da susarlar. Allah'ın sıfatlarında da incelikler, sırlar vardır ki insanların çoğunun zihinleri onlara idrakten acizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılması için ilim, kudret ve benzeri sıfatların sadece zahir kısımlarını açıkladı ki insanlar kendi ilim ve kudretleriyle de bir nevi münasebeti olması sebebiyle onları anlarlar. Çünkü onların da ilim ve kudret olarak isimlendirilen nitelikleri vardır. İnsanlar bu vasıflar arasında vehimleriyle bir mukayese yapar da onları anlamaya çalışırlar. Eğer insanlarda benzeri bulunmayan bir sıfatı anlatsan onu anlayamazlardı. Mesela bir çocuğa veya hünsaya cinsi münasebetin lezzetinden bahsetsen bir şey anlayamaz. Ancak bildiği yemek lezzetiyle bir münasebet kurarak anlamaya çalışır. Halbuki bu da hakiki idrak sayılmaz. Allah Teala'nın ilim ve kudretiyle yarattıklarının ilim ve kudretleri arasındaki fark cinsi münasebet lezzetiyle yemek lezzeti arasındaki farktan çok fazladır. Kısaca insan ancak nefsini ve bu anda veya geçmişte nefsinin taşıdığı vasıfları bilir. Sonra ondan mukayese yaparak başkalarının sıfatlarını da anlamaya çalışır. Sonra bu vasıfların şeref ve kemalde farklı olduklarını anlar. İnsan için Allah'a ancak kendi nefsinde sabit olan fiil, ilim, kudret ve benzeri sıfatları ispat etmek imkanı vardır. Bunları ispat etmekle beraber Allah'ın bu tip sıfatlarının daha kamil ve daha şerefli olduğunu da tasdik eder. İnsanın en büyük temayülü kendi sıfatlarınadır. Zat-ı Kibriya'ya mahsus sıfatlara değildir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni hakkıyla övmeye güç yetiremem. Sen kendini övdüğün gibisin buyurmuştur. Bunun manası anladığımı ifade etmekten acizim demek değildir. Bilakis Zat-ı Kibriya'nın azametini hakkıyla idrakteki aczini itiraftır. Bu sebepten bazıları Allah Teala'yı gereği gibi kendisinden başkası bilemez demişlerdir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hamd Allah'a mahsustur ki insanlara kendisini bilmeye acziyetlerini itiraftan başka bir yol vermedi buyurmuştur. Sözün diskinlerini bu yoldan çekelim de gayeye dönelim. O da akılların idrak edemediği birinci kısımdaki bunlardan biri ruh, diğer bir kısmı da Allah Teala'nın sıfatlarıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bunlara işaret olsa gerektir. Muhakkak ki Allah Teala'nın nurdan 70 perdesi vardır. Eğer perdeleri kaldıracak olsa onun cemalinin nuru ulaştığı her şeyi yakardı. İkinci kısım, aklın idrakten aciz kalmadığı anlaşılacak şeylerdir. Fakat peygamber ve sıddıklardan başka dinleyenlerin birçoğuna zarar vereceği için peygamber ve sıddıklar onu açıklamaktan çekinirler. İlim erbabının açıklamasından men edildiği kader sırrı da bu kısımdandır. Bazı hakikatleri açıklamanın bazı kimselere zarar vermesi olmayacak bir şey değildir. Güneş ışığının yarasanın gösterine ve gül kokusunun pislik böceğine zarar vermesi gibi. Böyle bir ihtimal nasıl uzak görülebilir? Şöyle ki biz bütün fenalıklar, isyan, zina ve hatta küfre Allah Teala'nın kazası, iradesi ve dilemesiyledir ve bu söz haktır deriz. Halbuki bunu duymak bazı kimselere zarar vermektedir. Çünkü onlara göre bu söz ahmaklık ve sefihliğe sevk eden hikmete aykırı şeylerdir. Çirkin işlere ve zulme rıza göstermedir. Allah'ı bunlardan tenzih için kul fiilinin yaratıcısıdır dediler. İbnü'r Ravendi ve haktan sapan bir taife bu sebepten kafir oldu. Sırrı kader de bunun gibidir. Eğer açıklansaydı çokları Allah Teala'nın aciz olduğu vehmine kapılacaklardı. Eğer biri kıyametin kopacağı zaman 1000 sene veya daha az veya daha çok belirli olarak bildirilseydi daha iyi olurdu. Herkes onu bilmiş olurdu derse cevaben deriz ki bunun doğuracağı zarardan kaçınmak bakımından insanların vaziyetine elverişli olan bilinmemesidir. Çünkü belki uzaktır. Eğer uzak olduğu bilinirse ceza gününün uzaklığı korkuyu azaltır ve herkes lüzumsuz hülyalara kapılır. Belki yakındır. Eğer yakın olduğu bilinirse korku çoğalır, insanlar çalışamaz. Bu suretle hayırlı işler asalır. Dünya harabeleşmeye başlar. Üçüncü kısım. Eğer açıkça ifade edilse anlaşılır ve bir zararı olmaz. Fakat dinleyenlere daha iyi tesir etmesi için istiare ve işaret yoluyla ondan bahsedilir. Çünkü o hadisenin kalplerdeki etkisini büyütmek gayesi vardır. Mesela biri falanı gördüm, domuzlara inci gerdanlık takıyordu dediği vakit gayesi ilim ve hikmetin ehli olmayanlara açıklandığını anlatmaktır. Bunu dinleyenlerin bir kısmı ilk önce zahir manasını anlar. Fakat hakikati arayan muhakkikler adamda inci ve ortada domuz olmadığını görünce bunun zahir manası murad olmayıp ne demek istediğini anlamış olur. İşte insanlar bu sırrı ve hakikati anlamakta yek diğerinden farklıdırlar. Bunun için şair diyor ki, iki kişi var ki biri terzi, diğeri dokumacı. Bunlar semak denilen iki yıldızın karşılığıdır. Biri gidenin hırkasını dokumakta devam ederken, diğeri de gelenin elbisesini diker. Şair, ikbal ve idbarı iki sanatkarla tabir etmiştir. Bunun benzerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deri ateş üzerinde büzüldüğü gibi mescitte tükürük ve balgamdan öylece büzülür. Hadis-i şeriflerinde buyurmuştur. Mescidin büzülüp dürülmediği görülen bir gerçektir. Ancak ateş deriye zıt olduğu gibi sümük ve sümkürmek, mescidin heybetini azaltması ve camiye hürmetsizlik olması bakımından mescidin ruhuna zıttır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan evvel rükû ve secdeden kalkan kimse Allah'ın onun başını merkep başına çevireceğinden korkmaz mı buyurmuştur. Şüphesiz suret bakımından kimsenin başı eşek başına ne döndü ne de dönecektir. Fakat manası itibariyle böyle olacaktır. Çünkü gerçekten onun başı hayvan başı suretine dönecek değil. Ancak onun vasfını alacaktır ki o da ahmaklıktır. İmamdan evvel secde ve rükudan kalkanın başı ahmaklık ve anlamamazlıkta eşek kafası gibidir. Zaten aranan da bu manadır. Mananın kalıbı olan şekil değildir. Artık imama uyduktan sonra ondan evvel kalkmak bir çelişki ve en büyük ahmaklıktır. Bu gibi sözlerin zahir manalarında olmadıkları ya akli veya şer'i delillerle bilinir. Akli delil, söylenen sözü zahir manaya hamletmenin mümkün olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin kalbi Rahman olan Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır buyurduğu bu hadis ya hamletmenin

kudretten el kinayesi, iktidarı el daha iyi ifade ettiği içindir. Yine bu tür iktidardan kinaye olarak Allah Teala Nahl Suresi 40. ayeti kerimede bir şeyin olmasını dilediğimiz vakit ona ol deriz, o da olur buyurmuştur ki bu ayet-i celilenin zahir manası yani ses ve harfle hitap imkansızdır. Çünkü eğer bu hitap şeyin vücudundan evvelse yok olan şey ol gibi hitabı anlamaz ki emre uysun da olsun. Eğer var olduktan sonraysa artık ol demeye lüzum yok. Çünkü olmuştur. Fakat kudretin son haddini anlatmakta bu kinaye daha etkili olduğu için Allah Teala açık tabiri bırakıp bu kinaye tabiri kullanmıştır. Bunlar akılla anlaşılacak kısma örnektir.

0: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor. Radyo Hayat.

0: kamu spotu.
1: Sigarasız birkaç saat bile duramıyorum. Makinesiz tek nefes bile alamıyorum.
2: Ben sadece arkadaşlarım dışarı çıktığım zaman içiyorum.
3: Haftalardır dışarı çıkamıyorum.
1: Yok, hiç bırakmak istemiyorum.
4: Annem beni bıraksın istemiyorum.
5: Maalesef, bırakamam.
6: Çok geç. Ameliyat edemem.
7: Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.
0: Kamu spotu.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Hadis Bahçesi başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allahu Azimüşşan bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İhfezuni fi ashabi. Ashabım noktasında, ashabımı koruma noktasında ne yapınız? Bana olan saygınızı muhafaza ediniz. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Onlardan sonraki gelenler noktasında da ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra yine devam edenler noktasında. Yani Peygamberimizin devri, sahabe devri, tabi'in devri ve tebe'ü tabi'in devri. Bu şekilde. ثُمَّ يَفْشُ الْكَذِبُ Sonra ne olacak diyor? Yalan yayılacak. Yalan ortaya çıkacak. حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ Bir adam şahitlik edecek. Ve ma yusteşhedu şahitlik istenmediği halde. Ve yahlife ve ma yustahlefu yemin etmesi istenmediği halde de yemin edecek. Yemin edenler çoğalacak. Yine devam eden hadis-i şerif bunlar birbirine bağlı aşağı yukarı manaları aynı olan hadisler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yefezuni fi ashabi. Ashabım ve ashabım noktasında ne yapınız diyor. Benim hakkımı gözetin. Bana karşı olan saygınızı gözetin. Femen hafezeni. Kim bu noktada beni korursa, onlara gereken saygıyı da gösterirse fihim içinizden, onlardan. Kâne aleyhi minallâhi hafizun. Allah da o kimse için koruyucu olur. Yani kim peygamberin ashabı noktasında saygı gösterirse, onları severse, saygısını korursa, o kimse içinde Allah koruyucu olur. Ve men lem yahfazni fihim. Onlar için, onlardan dolayı kim o korumayı yapmazsa, saygıyı göstermezse, hürmeti göstermezse, o zaman ne olur? Takallallahu anhu. Allah o insanı böyle atar, bırakır. Ve men takallallahu anhu. Yani Allah bir insanı bu şekilde bırakırsa, boşluğa atarsa, yuşiku eyyahuza, o kimsenin başına belanın gelmesi çabuk olur. Yani bela, musibetin o insanın başına gelmesi çabuk olur, Allah korusun. Yine devam eden hadis-i şerifte Resulullah, ihfazuni fi ashabi ve ashari. Ashabım, benim arkadaşlarım ve ailem, akrabalarım, hısımlarım noktasında saygınızı koruyun. Bana karşı hürmet ve saygınızı ne yapın? Gözetin, hakkımı gözetin. فَمَنْ حَفِزَن۪ي ف۪يهِمْ Kim onlar noktasında bana olan saygısını korursa, yani onlara iyi davranırsa, hürmetini yerine getirirse, حَفِزَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah o kimseyi dünyada da, ahirette de korur. وَمَنْ لَمْ يَغْفَزْن۪ي ف۪يهِمْ Onlar noktasında kimse de korumazsa, o muhafaza yapmazsa, saygıyı, hürmeti de göstermezse, takallallahu anhu, Allah o kimseyi böyle bırakır. Terk eder. Ve men takallallahu anhu, Allah kimi de terk etmişse, böyle kendi haline bırakmışsa, evşeke eyyahuzehu, ondan intikamını alması, onun başına bir bela alması da çabuk olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok çok önemli bir noktada bizlere uyarılarda bulunuyor. Sahabe kim? Sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Onun sohbetine katılmış, iman etmiş olan kimselere sahabe diyoruz. Ashab diyoruz yani çoğul olarak bu şekilde. Çocuklar da aynı şekilde sahabenin içerisine girer. Peygamberimizi görmüşlerse onlar da nedir? Bu kavramın içerisine girer. Tabi sahabe de kendi arasında derece derece. Mesela Bedir ehlinin derecesi farklı. Ashab-ı Şecere deniyor. Rıdvan biatına katılmış olanların derecesi daha farklı. Bu şekilde onların da dereceleri farklı farklı. Fakat biz ne yapıyoruz? Hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olması noktasında hepsini seviyoruz, saygı gösteriyoruz, hürmet ediyoruz ve hepsinin adil olduğuna kaniyiz. O şekilde inanıyoruz. Ha, bir kısım olaylar olmuştur, bir kısım meseleler olmuştur. Ama sahabenin en güzel özelliği nedir? Bir hata işlemişse, bir hata yapmışsa bile hemen tövbe etmesi, istiğfarda bulunması ve o hatadan dönmesidir. Onların özelliği budur. Ve biz de sahabeyi severiz. Çünkü sahabeyi sevmek farzdır, imandandır. Onlara buğz etmek, onlara küfür etmek, hakaret etmek de haramdır. Biz de böyle bir harama yönelemeyiz, tevessül edemeyiz. Ve onlar arasında bir kısım olaylar geçmiş olabilir. O olaylar noktasında da dilimizi tutarız. Herhangi bir söz söylemeyiz. Söyleme cesaretini de kendimizde bulmayız. Bu şekilde kabul ediyoruz. İşte bu nedenle Ehl-i Sünnet nazarında ashabın değeri çok büyüktür. Peygamberimiz birçok hadis-i şerifinde, işte okuduğumuz hadis-i şeriflerde ashabı övmüş. Hürmet gösterin demiş. Bakın, bana karşı saygınızı koruyun. Nasıl koruyun? Ashabımı sevmek noktasında, onlara saygı göstermek noktasında, onlara iyi davranmak noktasında. Başka kimi? Benim işte akrabalarımı, sihir diyoruz ya, eshar. Ne demek eshar? Sihir, sihir. Bir insanın evlilik yoluyla akraba edinmesi, yani dünür oluyorsunuz ya, bu şekilde onlar da nedir? Sizin sihriniz oluyor, hısım diyoruz biz de, değil mi? Mesela Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Resulullah ne yapmış? Onlardan kız almış. Böyle akrabalık kurmuş. Hazreti Osman veya Hazreti Ali onlardan nedir? Kız vermiş. Değil mi? Bu şekilde onlarla da akrabalık meydana gelmiş. Ha, demek ki hem sahabeyi seveceğiz, hürmet göstereceğiz, hem de Resulullah'ın akrabalarını seveceğiz. Onlara karşı dil uzatmayacağız. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden. Hani bir zaman gelecek ki bunlara bu şekilde hakaretler edilebilir, zulüm edilebilir. Peygamberimiz ne yapıyor? Önceden haber vermek suretiyle onları uyarıyor. Zaten bu dini bize kim ulaştırmış? Sahabe ulaştırmış. Bütün mallarını seferber etmişler. Bu uğurda canlarını vermişler. Değil mi? Bu dinin bize kadar gelmesine vesile olmuşlar. Bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine vesile olmuşlar. Peki siz bu adamlara hakaret ederseniz, bunları kötülerseniz, o zaman ne olur? Elimizdeki bütün bu kaynaklara karşı şüphe meydana getirmiş olursunuz ki bu dini yıkmaya teşebbüs etmiş olursunuz. Yani bu olay bu kadar önemli. Ve Müslümanlar da ne yapacak? Dikkat edecek. Bu nedenle hadis kitaplarında Fadailus Sahabe, yani sahabenin faziletleri bölümleri var. Resulullah'ın dilinden sahabeler övülmüş. Onları hep bir araya getirip toplamışlar. Peki bunları getiren kim? Onlar işte sahabe. Bize kadar ulaştıran kim? Sahabedir. Biz şimdi kalkıp onları hakaret mi edeceğiz? Onları kötüleyeceğiz mi? Hayır, asla. Onlara dil uzatmayacağız. Dil uzatmaktan kendimizi alıkoyacağız. Ve yanımızda da yöremizde de bu tür teşebbüste bulunanlara yüz vermeyeceğiz. Onlarla ilgi ve alakayı da koparacağız. Onları da dinlemeyeceğiz. İşte Peygamberimiz onun için ne buyuruyor? Nesillerin en hayırlısı benim neslimdir. Ondan sonra devam eden, ondan sonra devam eden, ondan sonra devam edendir diye buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ashabım konusunda Allah'tan korkun. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Bunu tekrar ediyor Resulullah. Benden sonra onları kendinize hedef haline getirip düşmanlık etmeyin. Kim onları severse bana olan sevgisinden dolayı sever. Çünkü niye? Peygamberin yanında bulunmuşlar, ona yardımcı olmuşlar, destek olmuşlar, mallarını harcamışlar, canlarını ortaya koymuşlar, vatanlarını terk etmişler, hicret etmişler, işkenceye uğramışlar. Değil mi? Biz o insanlara nasıl hakaret edebiliriz? Nasıl onlara karşı saygısızlık gösterebiliriz? Onun sohbetinde bulunmuşlar, Resulullah'la birebir bulunmuşlar, onu görmüşler, ona yardımcı olmuşlar. Kim de onlara kin beslerse bana olan kini dolayısıyla böyle yapar. Bakın, çok hassas. Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. Kim bana eziyet ederse Allah'a eziyet etmiş demektir. Kim de Allah'a eziyet ederse çok geçmeden Allah onun belasını verir. Peygamberimiz işte böyle buyuruyor. Ve ashabın önemi noktasında yine Resulullah şöyle buyuruyor. Allah-u Teala beni seçti. Ve bana da ashabı seçti. Benim arkadaşlarımı seçti. Onların içinden bana vezirler, destekleyiciler ve akrabalar kıldı. Kim onlara dil uzatırsa Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet günü ondan ne bir fidye kabul edilir ne de bir sarf kabul edilir. Bu kadar önemli. Resulullah bu şekilde buyuruyor. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahabe Resulullah'la birlikte akşam namazını kılıyor. Akşam namazını kıldıktan sonra sahabe ayrılmıyor. Mescitte bekliyor. Ve diyor ki yatsı namazını da kılalım. Resulullah'la beraber onun arkasında. Ondan sonra diyor ayrılırız. Ve oturup bekliyorlar. Daha sonra Resulullah çıkıyor ve bakıyor ki sahabe hala gitmemiş, dağılmamış, orada duruyor. Ve soruyor, siz hala burada mısınız? Tabi onlar da ey Allah'ın Resulü, biz senin akşam namazını kıldık. Sonra da oturalım da seninle birlikte yatsı namazını kılalım dedik diyor. Peygamberimiz de seviniyor. Çok iyi ettiniz diyor onlara ve isabet ettiniz diye buyuruyor. Ve sonra böyle başını göğe kaldırıyor. Çünkü Resulullah bazı zaman konuşmadan önce başını böyle göğe kaldırıp bir miktar bakarmış. Ve bu şekilde yapıyor. Sonra onlara şöyle diyor. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi semaya vaad olunan gelir. Ben ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi ashabıma vaad olunanlar gelir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaad olunan şeyler gelir diye buyuruyor. Ve Peygamberimiz ne yapıyor? Uyarıyor. Şimdi ne demek? Eman. Bunlar ne demek? Emniyet demek, korkusuzluk demek. Bir insanın hiçbir korku olmadan yaşaması demek. Kalbinin huzurlu olması, korku taşımaması demek. Şimdi ne demek? Diyor ki yıldızlar kaldıkça sema bakidir. Demek ki yıldızların olmadığı zaman, artık yıldızın çıkmadığı zaman bu sema yıkılacak demektir. Dünyanın sonu gelmiş demektir. Kıyameti gelip çatmıştır. Artık sema bozulup yarılacak, yok olacaktır. İşte Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Ben de diyor ashabım için bir emniyetim. Ben gittikten sonra ashabıma vaad olunan fitneler, kötülükler, harpler ne yapacak? Olacaktır. Ve nitekim olmuş değil mi? Harpler olmuş, bir kısım bedevi kabileleri savaş ilan etmişler, dinden dönmüşler, birbirleriyle anlaşıp Resulullah'ın ashabına saldırmaya çalışmışlar. Birçok olaylar olmuş. Sonra ne oluyor? Ashab gittikten sonra ümmete vaat edilen şeylerin gelmesinden ne yapıyor? Onlar geliyor. Bunlar nedir? Bidatlar, hurafeler, fitnelerin zuhur etmesi, Mekke Medine'de hürmetsizlik edilmesi ve birçok şeyler oluyor. İşte bu şekilde Peygamberimiz bizlere uyarıyor. Biz de ne yapacağız? Demek ki ashab yolunda gidersek, hepimiz bir sahabe gibi olmaya çalışırsak, o zaman ne olur? Fitne ve fesadın önü alınır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursak, ashabı kendimize örnek edinir, onlara saygı gösterir, hürmet gösterirsek, o zaman ne olur? Fitne ve fesatların önü alınır. Fitne ve fesat ortadan kalkar. Ama öyle olmazsa ne olur? O zaman fitne ve fesat alır başını gider. Ümmet birbirine düşer. Biz de bu noktada dikkat edeceğiz. İşte onun için Peygamberimiz ne diyor? Yefşül kezip. Yalan yayılır. Yalan söylerler. Hani şimdi adamla konuşuyorsun. Sana adam göğe nasihat ediyor. Diyor ki olur mu diyor ya. Yalan söylemesen olur mu diyor. Yalan söyleyeceksin diyor. Ve adam diyor ki benim diyor ustam işte falan, biz işte kurs gördük, şöyle bize böyle dediler diyor. Yalan söyleyeceksin olmaz diyor. İşin yürümesi için söyleyeceksin olur mu ya? Yalan her şeyi bozar, perişan eder. Yemin edilecek, bol bol yemin edecek. İstemediğin halde yemin edecek. Adam bir malı satmak için ağzından 5 kere yemin çıkıyor. Ya niye söylüyorsun, niye yemin ediyorsun durduk yere? Resulullah yasaklamış, yetme yemin. Sen ne yapıyorsun? Bir konuşmada Allah-u Teala'yı üzerine yemin ediyorsun. Ne dünya malı için. Seni zorlayan bir şey yok. Ama ne yapıyor? Yemin çoğalmış. Çoğalıyor. Günümüzde de çoğalıyor. Ağız alışkanlığı. Tamam olmaz. Dikkat edeceksin. Konuşmayacaksın. İşte hepsini almış, bunlar gelmiş. Ha, yalan yayılıyor, yalan konuşuluyor, kötü işler konuşuluyor, kötü işler yapılıyor. Kötü işler yapan bir adam zannediliyor. Hani bir adam iyiyse, saygılıysa, kendi halindeyse, yalana bulaşmamışsa o adamı kimse adam yerine koymuyor. Ama bir tanesi cambaz, yalancı, üç kağıtçı, o adam da hürmet görüyor, akıllı duruyor. O adam bak nasıl işini yürütüyor, nasıl yürütüyor ya. O böyle suyun üzerine bina yapmaya çalışıyor, yıkılacak. O adam esas doğru, bak onu hürmeti görmesi gerekirken niye? İnsanlarda duygu ve düşünce de bozulmuş. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Yani ne yapacağız? Sahabeyi seveceğiz. Resulullah'ın akrabalarını seveceğiz. Sahabenin yolunda gideceğiz. Onlarını örnek alacağız. Onlar arasında bir kısım olaylar, ihtilaflar oluşmuştur. O ihtilaflardan uzak duracağız. Dilimizi çekeceğiz. Kendimizi böyle onların gibi olmaya adayacağız.
1: Çünkü konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. Yayılmış,
0: kıtalara kadar gelmiş. Biz de ne yapacağız? Onları kendimize rehber edineceğiz. Onlara saygısızlık göstermek, hakaret etmek, küfür etmek nedir? Allah korusun. Nifaktır, günahtır, haramdır. Onları sevmek, onlara saygı göstermek de sevaptır, farzdır, vaciptir. Onları da seveceğiz ki Peygamberimiz zaten ne diyor? Bakın, ashabım ve akrabalarım hususunda hakkımı gözetin. Kim onlar hususunda hakkımı gözetirse Allah da onu ne yapar? Gözetir, onu korur, onu muhafaza eder. Ama kim bu işten yüz çevirirse de ne olur diyor? Allah-u Teala onu cezalandırması, yakasından tutup atması da yakındır diye buyuruyor. Ve yine Muaz İbni Cebel'in şöyle bir güzel sözü var. Diyor Peygamberimiz şöyle dedi. Bir zaman gelir ki onda batıl ortaya çıkar. Bir zaman gelir ki kişi şöyle der. Vallahi ben kimim bilmiyorum. Basiret üzere yaşamaz, basiret üzere de olmaz. Allah bu duruma gelmekten bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Bir gün talebeleriyle seyahat halinde iken bir evin önünden geçiyorlar ve o evde abla dışarıdaki tahta zemine oturmuş. Önünde tahta perde olduğu için geçenleri görmüyor. Meşgul olduğu işin tıkırtısı sebebiyle ayak seslerini de duymayıp kendini hepten yalnız zannederek caiz olduğu için bir türküyle can sıkıntısını gidermek üzere o bölgede meşhur olan şu sözleri olan türküye başlıyor. Al almanın beşini, topla eteğin peşini, ben yalnız yatamam, verin benim eşimi. Türkünün sözlerindeki gayri ciddi hal talebenin canını sıkıyor. Talebe şöyle düşünüyor: hocama saygısızlık oldu. Bu biçimsiz lafları işitmek zorunda kaldı mübarek hocam. Yani ablayı ikaz için geri dönüyor. Abla diyor, bu türkünün acelesi mi vardı diyor, sonra söyleseydin. Bak Pir-i Sami Hazretleri geçerken duydu diyor. Saygısızlık oldu. Kadıncağız da utanıyor, haya ediyor. Yavrum bilsem söylemezdim, duymadım, görmedim filan. Kadın kendini savunurken Pir-i Sami Hazretleri duruma intikal ediyorlar. Geri dönüyor. Ablama çıkışmayın diyor. O bizi irşad etti. Talebe şaşkın. Diyor ki Hazret, türküyü boş ver şimdi de sözlere bakalım. Ne dedi birinci mısrada? Al almanın beşini. O ne demek? Hayat sermayesi, hayat ağacında beş elmayı kaçırma yoksa hayatı kaybedersin. Sabah öğle ikindi akşam yatsı. Al almanın beşini odur diyor. Başka? Topla eteğin peşini. O ne demek? O şu demek. Geleneğimizde erkek başında sarık olarak, kadın belinde kuşak olarak kefenini yanında taşır. Biz bu dersi unuttuk. Unuttuk ve epey zarar ettik. Çünkü ölümü unutandan daha bedbaht kimse zor bulunur yani. Dolayısıyla topla eteğin peşini, imaen kefenin yanında yaşa demektir. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Geldik mi 3 ve 4. mısralara? Ben yalnız yatamam, verin benim eşimi. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi abi kefenden söz ettik mi? Ha. Kefenin anıldığı yerde yatak kabirdir. Ben yalnız yatamam, bana amel lazım. Verin benim eşimi. Yol arkadaşı olan taata işarettir. Vallahi abla farkında elbette değildi ne dediğinin. Beklenmez de. Ama her söz dinleyene kalbindeki dostu hatırlatır. Mesele bu. O bir yardan bahsediyor, bir şey diyor ama sen ne anlıyorsun? Yani senin derdin ne? Her gönülde hangi yar, hangi dost varsa, gönül neyle meşgulse, gördüğü her renk, her ışık, her işaret, duyduğu her beşaret ona onu hatırlatır.
1: Onu çağrıştırır.
0: Ya tabii evet. Yarı hatırlatır. Onun derdi odur. Başka bir şey düşünemez o. Eski bir reklam vardı böyle, önüne ne getirseler, hangi resmi gösterseler o şeyi söylüyordu. Reklam olunan şeyi söylüyor. Bir yiyecekti o. Ne alakası var dediler en son. Hiç aklımdan çıkmıyor ki dedi. Öyledir.
2: Kıssadan hisse sona erdi. Dinlediğiniz kesit Hayati İnancın televizyon programından alıntıdır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste. Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
6: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
7: Bugün hızlı günlerden. Naif mantıyı haşla, yoğurdunu hazırla. 5 dakikada sıcak bir tabak çıkar, evdekiler mutlu olur. Afiyet olsun.
6: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
8: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.

Ubeydullah İbni Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den. Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir."

aldandık şirin sözüne. Kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şeb nehar ola. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz Bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

Allah dürüstleri sever. Allah tevbe edenleri sever. Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah güzel davranışta bulunanları ve affedenleri sever. Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah iyilik yapanları sever. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah iyi ve güzel şey yapanları sever. Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Allah'a güvenip ona dayanan. Allah kendisine güvenip inananları sever. Kur'an-ı Kerim.

0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ol Seyyidül Kevneyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
0: Ol Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
0: Ol İmamül Haremeyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
1: Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed.
2: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tüccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
5: Sezonun son indirimi şimdi Morver.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden.

Ebu'l-Melih, Allah ondan razı olsun, babasından şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvan derilerini kullanmayı yasakladı. Tirmizi'nin değişik bir rivayetinde yırtıcı hayvan derilerinden yatak ve yastık yapılmasını yasakladı şeklindedir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler gibi dünya zevklerine karşı duyulan sevgi, insanlara çekici kılınmıştır. Oysa bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Asıl varılacak güzel yerse Allah katındadır. De ki, size bütün bunlardan daha iyi olanını bildireyim mi? Allah'tan korkanlar için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görendir. Allah, ey Rabbimiz, biz inandık. O halde sen bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenleri, sabredenleri, doğru olanları, huzurunda boyun büküp divan duranları, hayra harcayanları ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri görmektedir.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattığında, gözümün nuru kim sabahladı başında? 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken, sen annesiz, sessiz, gözümün nuru ne hissettin?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün. Yatağına her girdiğinde gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın, boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken,

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olamaz.

0: Yaşamı tadıyla yaşayın. Yaşamı tadıyla yaşayın. Kaybettiğiniz her olayın size kazandırdığı dersi kaybetmeyin.
1: Yaşamınızda şu 3 S'yi her zaman önde tutun.
0: Sevgi, saygı, sorumluluk. Elde edemediğiniz kimi isteklerinizin belki de en büyük şansınız olduğunu düşünün.
1: Kuralları iyi öğrenirseniz onları bozduğunuzda gerçekte neyi bozduğunuzu da bilirsiniz.
0: Küçük bir tartışmanın çok güzel bir dostluğu bozmasına izin vermeyin.
1: Bir yanlış yaptığınızı anladığınızda onu düzeltmekten çekinmeyin.
0: Her gün biraz yalnız başınıza kalın. O zamanı kendinizle geçirin.
1: Unutmayın ki sessiz kalmak kimi durumlarda yanıtların en iyi olanıdır.
0: Değişikliklere ve yeniliklere kollarınızı açın.
1: Ama öz değerlerinizi koruyun.
0: Yaşamınızın temelinin evinizdeki sevgi dolu ortam olduğunu her zaman anımsayın.
1: Sevdiğiniz kişilerle tartıştığınızda yalnızca o konuda kalın. Geçmişteki kimi konuları gündeme getirmeyin.
0: Bilginizi cömertçe paylaşın. Sonsuzluğa ulaşmayın.

0: yaşamı tadıyla yaşayın.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322-351-4242.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
3: Saat 4. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.

0: 7. Bölüm Hamd ve Şükrün Faziletleri. Ey saadet yolcusu! Son geçit olan bu hamd ve şükür geçidinin fazileti çok, kıymeti büyüktür. Zahmeti de azdır. Burada iki esası bileceksin. Birinci esas: nimet onun kadrini bilene verilir. Nimetin kadrini ise şükreden bilir. Bu gerçeği imansızlardan bahseden bir ayet ispat etmektedir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu En'am suresi 53. ayeti kerimede buyurur: böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamlarımı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? İmansızlar ancak zengin olanların ve soylu kişilerin büyük nimete erişebileceklerini sanıyorlar ve fakirlerin, gariplerin mal mülk sahibi olmalarına tahammül edemeyerek Allah bizim gibi soylu kişiler arasında bu gariplere mi ihsan etti diyorlardı. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Bunun açıklaması şudur: ben nimetimi o nimetin kadrini bilene veririm. Nimetin kadrini ise ona canı gönülden talip olanlar ve onu her şeyin üstünde tutanlar bilir. Onlar nimetin tahsiline önem verip meşakkatine katlanırlar. Elde ettikten sonra da şükrederler, onu aziz bir emanet sayarlar. Bu gariplerin ve zayıfların nimetimin kadrini bilecekleri ezelde benim malumumdu. Onun için onlar bu nimete daha layıktırlar. Sizin zengin, soylu ve rütbeli olmanızın bir kıymeti yoktur. Benim yanımda soyluluğun bir değeri olamaz. Siz soy, makam ve mevkiye değer veriyor, onlarla övünüyorsunuz. Bense bunlara hiç kıymet vermem. Siz kendi hevai nefsinize uyuyorsunuz. Peygamberimin tebliğ ettiği dini kabul etmekte tereddüt ediyorsunuz. Demek ki sizin yanınızda benim dinim mühim bir şey değil. Halbuki sizin hakir gördüğünüz kişiler benim dinimi tereddütsüz kabul ederler. Öğrenme zahmetine katlanırlar. Yalnız benim hoşnutluğumu gözetirler. Dünyaya ve nefslerine tapmazlar. Tam bir teslimiyetle ömür yolculuğunu bitirirler. Hayatın bütün sıkıntılarına katlanırlar. Benim nimetlerimin sevgisi onların gönüllerinde şekillenmiştir. Ömürlerini bu nimeti elde etmek için harcarlar. Elde ettikten sonra da şükrünü eda ederler. Bir nimete kendi ihlaslı çalışması neticesinde erişen kimse onun kadrini bilir. Ona hürmet eder. Allah Celle Celaluhu bazı kişilere de ilim ve amel nimeti verir. Bunlar insanlar arasında en arif olanlardır. Allah'ın verdiği bu ilim ve ibadet nimetine son derece hürmetlidirler. İlim tahsilinde büyük gayret gösterirler. Sahip oldukları ilmin şükrünü yerine getirirler. Avam tabakasının gönlünde çok kere ilme, irfana saygı yoktur. Ondan zevk almazlar. Eğer zevk alsalardı, zamanlarının bir kısmını da ilim, irfan tahsiline ayırırlardı. Alimin bazen bir müşkili olur. Uzun müddet onun üzerinde düşünür, yorulur, zahmet çeker. Bir gün Allah'ın lütfuyla o meseleyi hallederse bir hazine bulmuşçasına sevinir. Bazen Bu bir meselenin halli için 5-10 yıl hatta daha fazla bir zaman çalışır. Hiç bıkkınlık göstermez. Nihayet Allah Celle Celaluhu ona bu meseleyi çözer. İşte o anda alim nimetlerin en büyüğüne nail olmuştur. Kendini en zengin, en şerefli insan addeder. Aynı meseleyi kazara avamdan biri veyahut da tembel bir muallim halletmiş olsa hiç haz duymaz. Yanında bu mesele konuşulsa sıkılır, uyumaya başlar. Buna karşılık kendisine birkaç kuruş sağlayacak bir şeyden bahsetsen hemen gözü açılır. Sana dikkat kesilir. Allah'a yönelenlerse bütün gayretlerini nefslerinin kötülük yapmasına engel olmaya sarf ederler. Bu maksatla nefslerini terbiye ederler. Tam erkanıyla iki rekat namaz kılabilmiş olmak ümidiyle her hareketlerini denetim altında bulundururlar. Yine hiç olmazsa ömürlerinde bir defacık tam bir safiyetle Allah'a münacat etmiş olabilmek için çok gayret sarf ederler. Bir anlık da olsa Allah'a safiyane bir münacatta bulunmak onlar için nimetlerin en büyüğüdür. Bu yüzden uzun müddet bekleyip bu ana erişmek onlara bıkkınlık vermez. Bazı kimseler vardır, dindar olduklarını söylerler veya öyle gözükürler. Fakat bir lokmalık menfaat mevzu bahis olduğu zaman iş değişir. O zaman dindarlıklarını, daha doğrusu dinlerini o bir lokmaya satarlar. Aynı kişiler sağa sola gelişi güzel konuşurlar. Dinin yasak ettiği mala yani konuşmama esasına riayet etmezler. Yine bu kişilerin Allah için bir saatlik uykudan vazgeçtikleri görülmez. Kazara safiyane bir ibadet meclisinde bulunsalar bunun değerini takdir edemezler. Onlar için bu büyük bir nimet değil, basit bir şeydir. Hasılı bu zümre dinin esasına giremez. Görünüşte kendini avutur. Mesela birkaç kuruş kazandığı yahut bir elbiseye sahip olduğu veyahut da bir ziyafette bulunup midesini doldurduğu zaman dilleriyle bir elhamdülillah çekerler. İşte bu merasim Müslümanlarının din anlayışı. Dini bir libas haline getiren bu gafil ve sözde Müslümanlar nerede? Önceki paragrafta anlatılan gerçek Müslümanlar nerede? İşte bu merasim Müslümanları dinin esasına nüfuz edemedikleri için safiyane ilim ibadet meclislerinden zevk alamıyorlar. Yani bunlar sözde Müslüman fakat dini nimetlerden mahrum insanlar. Bu durumda dini nimetler bu iki zümrenin dini esaslara verdikleri önem derecesine göre aralarında bölüştürülmüş oluyor. Bu yazdıklarımız Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Ayetinin bir açıklamasından ibarettir. Saadet yolcusu, sen temenni ettiğin hayırlı bir şeyden hiçbir zaman mahrum edilmezsin. Yani hayırlı şeyi isterken samimi ve ihlaslıysan mutlaka isteğine kavuşursun. Yeter ki nefsin araya bir kötü düşünce sokmasın. İstediğin hayırlı şeyi elde etmek için ihlasla çalış. Sana verilmesine hak kazan. Verildikten sonra da şükret ki devamlı elinde kalsın. İkinci esas, nimet onun kadrini bilmeyenlerden geri alınır. Nimetin kadrini nankörler, onun şükrünü eda etmeyenler bilmez. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Araf suresi 175 ve 176. ayeti kerimelerde buyurur: Habibim, onlara o kimsenin haberini de oku ki kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmıştı. Derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydik onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini uzatıp solur. Yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen, Habibim, kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şudur: biz bu kula dini sahada büyük nimetler verdik. Bu sayede büyük rütbelere yükseldi, yüksek derecelere kavuştu. Bizim yanımızda değeri arttı. Fakat o bizim bu nimetimizin kadrini bilmedi. Fani ve hakir dünyaya meyletti. Hevâ-yı nefsini bizim ulu nimetlerimize tercih etti. Bütün dünyanın bile bizim en küçük bir nimetimize denk olamayacağını, nazarımızda sivrisineğin kanadı değerinde olmadığını takdir edemedi. O bu hareketiyle ikramla hakareti, zilletle şerefliliği ayırt edemez bir duruma düştü. Tıpkı bütün nimeti bir lokma ekmeğe veya bir parça kemiğe bağlayan köpek gibi ki onun nazarında kendisinin bir taht üzerinde veya pislik yığınında durdurulmasının hiçbir farkı yoktur. Mühim olan kendisine kemiğin verilip verilmemesidir. İşte bu kulumuz da himmetsizlik etti. Nimetimizin kadrini bilmedi ve şükrünü eda etmedi. Basiretsizlik etti. Bizim yücelttiğimiz makamda edepliliğini gösteremedi. Yüksek mertebeyi bırakıp alçak dünya hayatına meyletti. Zilleti büyük saadete tercih etti. Biz de ona siyaset nazarıyla bir bakış baktık. Kendisini tutup adalet meydanına getirdik. Ceberutumuz hükmüyle emrettik. Bütün kerametimizi kendisinden geri aldık. Kendisinden marifetimizi kaldırdık. Bizim verdiğimiz bütün yüksek huylar alınınca çırılçıplak oldu. Hiçbir meziyeti kalmadı. Sahibi tarafından kovulmuş bir köpeğe veya lanete uğramış şeytana benzedi. Allah'ın öfkesinden ve azabından yine kendisine sığınırız. Zira o merhametlilerin en yücesidir. Bizi böyle bir duruma düşmekten korusun.
1: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.
2: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat.
1: Seslendiren

Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Yediğin gibi onu da yedirmek, giydiğin gibi onu da giydirmek, yüzüne tokat vurma, kötüleyip ayıplama, darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır."

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı başlıyor.
3: Ailemizin Hekimi programına hoş geldiniz. Bugün kronik hastalıklarda beslenmeyi konuşacağız. Konuğum diyetisyen Emine Merve Turgut. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk.
3: Çocuk doktorlarını görünce çocuklar nasıl böyle çekinirler? Biz de diyetisyenleri görünce çekinip böyle göbeğimizi falan içine çekiyoruz. Bir takım yasaklar gelecek diye. Ama diyetisyenlerimiz her zaman yasaklarla uğraşmıyorlar. Tam tersi sağlıklı beslenmemiz hususunda bize çok güzel bilgiler veriyorlar. Bugün de inşallah sağlıklı yaşam hususunda güzel bilgiler vereceğiz.
4: Evet inşallah.
3: Şimdi Türkiye'de yaşam süremiz artık uzadı. Dolayısıyla 80 yaş civarlarında şu anda beklenen yaş ortalamamız var.
4: Evet.
3: Dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle beraber de kronik hastalıklarda ciddi bir artış görüyoruz.
4: Kesinlikle.
3: Hatta işte bu sosyal çevremiz, yaşantımız, beslenme, kötü beslenme alışkanlıklarımız. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan kronik hastalıklar da daha erken yaşlarda görülüyor. Dolayısıyla bugün de kronik hastalıklarda beslenmede neye dikkat edelim? Bunu görüşmek arzu ettik. En sık görülen kronik hastalıklarda nasıl beslenelim? Bununla ilgili size güzel bilgiler vereceğiz. Öncelikle kronik hastalıklarda beslenmenin ne gibi bir önemi var?
4: Şöyle ki sonuçta her bir hastalığın kendine özgü bedenen bir ihtiyacı oluyor. Yani örnek veriyorum birine bol sebze çok iyi gelebilirken bir böbrek hastasına zarar verebiliyor. Evet. Burada hastalığın getirdiği sürece göre beslenmemiz çok kıymetli. Çünkü bedene ihtiyacı vereceğiz ki o hastalıkla baş edebilelim. Evet. O hastalıkla savaşalım ki kendimizi iyi tutalım, diri tutalım. Bu sebepten işte komşum şunu yapmış, ona iyi gelmiş. Ama senin belki ek bir hastalığın var, o hastalığına uymayabilir. Örneğin işte o şunu içmiş, çok fayda görmüş, bana da iyi gelecektir. Gelmeyebilir, hatta zarar bile verebilir. Evet. O yüzden herkes kendi hastalığının varsa eğer, kronik hastalığının getirdiği sürece göre beslenmeli ki şifa bulsun. Sonuçta beslenme çok kıymetli bir şey. Ve her alanda var. Yani her hastalıkla az ya da çok bir ilişkisi var. Genel sağlıkla ilişkisi var. Çünkü biz her gün yemek yemek zorundayız. Yani yoksa işte ben haftada bir kez yiyeyim yeter diyemiyoruz. Sonuçta bu bizim hayatımızın tam ortasında, odak noktasında. Lütfen kendimize özgü, işte varsa hastalığımıza, varsa yaşam tarzımıza, varsa değerlerimize göre beslenelim ki biz de ona göre şifamızı bulalım.
3: Beslenme ve egzersiz değil mi? Yani çok önemli. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik hastalıklarda da aynı şekilde. Şimdi kronik hastalık dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen hastalık diyabet.
4: Evet.
3: Ve de yaygınlığı çok ciddi anlamda obeziteyle beraber artış gösteriyor. Diyabet hastalarımız beslenmede nelere dikkat etsinler?
4: Diyabet gerçekten çok çok yaygın. Özellikle tip 2 diyabet diye belirtelim. Fark açısından, farkı koymak açısından. Evet. Çok artık genç yaşta da çok fazla tanı alınmaya başladı. Çünkü çok hareketsiziz, çok kilo alıyoruz, genetik yatkınlığımız var, çok stres yapıyoruz, kendimize iyi bakmıyoruz. Sonrasında hastalıklarda birer birer kapı açıyor. Diyabet hastaları... en çok dikkat etmesi gereken grup gerçekten, çünkü bu hastalıkta beslenme çok kıymetli bir yerde. Direkt etkileniyor. Kullandığınız ilacın dozundan insüline kadar etkileniyor. Diyabet hastalarının öncelikle ben hep bana ilk geldiklerinde şunu söylerim. Artık sizin hayatınızın belli bir düzeni olacak. Yani öyle işte sabah bir sabah kalktım, 10'da 11'de bir sabah kalktım, 1'de bir sabah 7'de uyandım gibi düzensiz bir hayat, düzensiz bir uyku, bunlar diyabetteki durumu kötüleştiriyor. O yüzden hayatımıza bir düzen getireceğiz ve öğünlerimizin kan şekeri yükseltme yükünü, hızını ayarlamamız lazım. Temel mantığı anlarlarsa çok rahat uygulayabilirler. Biz buna düşük glisemik indeks diyoruz. Evet. Düşük glisemik indeks şudur. Ben bir öğün yapıyorum. Bir yemek yiyorum. Öğlen öğünü yiyorum. Bu yediğim yemeğin benim kan şekerimi yükseltme hızına denir. Örnek veriyorum, çok böyle sıcacık bir pilav yedim. Koca bir tabak. Benim kan şekerim birden yükselmeye başlar. O yüzden hani deriz ya işte pirinç pilavı uzak dursunlar vesaire. Mantık bu. Şimdi o çok hızlı bir şekilde sindirildiği için çok hızlı bir şekilde kana geçiyor. Hızlı geçince ne oluyor? Kan şekeri çok yükselmiş oluyor. Şimdi diyabet hastalarının yapması gereken o hızlı yükselmeyi önlemek. Nasıl önleyebilir? Örnek ne diyoruz? Pilav, pirinç pilavı yerine bulgur tercih edin. Niye? Bulgur çünkü liflidir. Daha yavaş yükseltir. Veya diyoruz ki yanına, yemeğinizin yanına salata koyun. Yanına yoğurt koyun. Neden? Bunlar o sindirimi yavaşlatır. Öğünün o hızlı yükseltme yükünü düşürür. Ya ben işte bir şey yemedim, bir parça börek yedim, yine de şekerim çok çıktı. Çünkü bir parça börek uygun olmuyor. Kan şekerini çok hızlı yükseltecek bir besin oluyor. Yanına yöresine, hani hep deriz ya işte baklava ayran muhabbeti. Aynı mantığa geliyor aslında. Yanına yöresine bir kaynak koyacağız ki, böyle proteinli ya da yağlı ya da iyi bir kaynak koyacağız ki o sindirimi yavaşlatsın. Kan şekerinde güzel bir yükselmeyi önleyici etki yapsın. Yine ben mesela diyabet hastalarına rutinde şunu başlatıyorum. Şöyle bir uygulama yaptırıyor. Diyorum ki yemeğe başlayacaklar. Atıyorum akşam 6. Akşam 6'da yemeğe oturmadan bir 5 dakika önce bir kase çiğ salata, mevsim salata, yeşil salata yiyecekler. Buna da bir tatlı kaşığı kadar sirke koyacaklar. Sirkenin yayınlarla kanıtlı olarak kan şekerine düşürücü etkisi var. Özellikle öğünün başında böyle sirkeli bir, çok değil ama bakın, bir tatlı kaşığı. Sirkeli bir salata yedikleri zaman gerçekten kan şekerlerini, o tokluk şekerlerini hafif bir düşmeyi görebilirler. Çok etkili olur. Sonra ana yemeklerine geçebilirler. Orada önden salatayı ön savaşçı olarak yolluyoruz ki yolu bir tıkasın, bir kan şekerine iyi etki etsin diye. Bunun dışında dediğim gibi öğünleri düzenli yemeliler. Arada atıştırmamalılar. Hep şunu duyuyorum. Benim şekerim düştü, çikolata attım. Benim şekerim düştü, baklava attım. Benim şöyle oldu, kötü oldum. İşte o kötü olmaya fırsat vermeyecekler. Yani öyle şekerim düştü diye her şeyi yiyeceğim gibi bir kaydı yok. Şekerimiz düşmeden önlem alalım ki hayatımızda bir düzenimiz olsun. Ara öğünlerini kaçırmalarını istemiyoruz. Ara öğünde şu demek değildir, git gel yemek asla değildir. Onun da bir saati vardır. Öğlen 12'de yiyen birisi 3-3.30 gibi bir ara öğün yapabilir. Aradan kastım da yemek değildir. Bir meyve olabilir, bir kuru yemiş olabilir. Meyve kuru yemiş olabilir. Meyve, ayran, yoğurt, kefir olabilir. Meyve, ayran, yoğurt, süt olabilir. Böyle bir kombinasyon yaparak kendilerini beslemeleri gerekiyor. Çünkü şeker hastalığı biliyoruz ki çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kan şekeri yüksekliğinin bütün organlara zararı oluyor. Özellikle en başından önlem alsınlar ki sonrasında sıkıntı yaşamasınlar. Diyabet hastalarının ek olarak bir önerimiz de fazla kilosu varsa verecek. 2 kere 2, 4.
3: Egzersiz çok önemli.
4: Kesinlikle diyetini yapacak, kilosunu verecek. Fazla kiloyla diyabet olmaması lazım.
3: Şimdi meyve hususunda ne diyorsunuz? Şimdi baktığımız zaman diyet hastanın bazıları diyor ki ya bu yediğim meyve işte baklava değil, tatlı değil, şerbet değil, doğal bir tatlı. Dolayısıyla meyve tüketebilirim diye düşünüyorlar ve bol miktarda da meyve tüketiyorlar, zararı yok diye. Doğru mu?
4: Şöyle ki meyve çok faydalı bir besin. Bir kere içinde vitamini var, minerali var, kanser önleyicisi var, lifi var, her şeyle. Ama fazlası da zarar veriyor. Çünkü nihayetinde meyvenin de bir şekeri var. O yüzden özellikle diyabet hastaları fazla meyve tükettiklerinde zararını görüyorlar. Hiç meyve tüketmemeleri uygun mudur? Hayır. Belli oranda tüketecekler ama fazla tüketmeyecekler. O ayarı çoğu insan yakalayamıyor. Evet. İşte o ayarı yakalamamız gerekiyor ve diyabetikler meyvenin kendisini yiyecekler. Meyve suyunu değil, içmeyecekler. Kendim sıktım meyve suyu. Hayır, bir şey fark etmez. Meyvenin suyunda şekeriyle bazı vitaminleri kalıyor. Bize lifi posası lazım ki kan şekerini çok hızlı yükseltmesin. İşte ben kendim komposto yapıyorum. Şekersiz yapıyorum. Meyvenin kendi şekeri de geçiyor.
3: Doğru.
4: Ve meyve suları kan şekerini çok hızlı yükseltir. Diyabetiklerle, tip 2 diyabetlilerle, şeker hastalarında kesinlikle istemiyoruz.
3: Şimdi insülin direnci dediğimiz bir kavramdan bahsettiniz. Özellikle genç ve orta yaşlarda bunu çok sık görüyoruz. Kendisinde insülin direnci olabileceğini nasıl fark eder?
4: Şöyle ki, örneğin yemek yedik.
3: Evet.
4: Akşam yemeğini yedim. Daha sofradan kalkarken gözüm dolaba kayıyor. Bir şey olsa da yesem. Aslında doydum, karnım tok. Tok olduğumu biliyorum, güzel de yemek yedim ama gözüm tatlı arıyor, meyve arıyor, baklava arıyor. Aynı şuradan bilebilirler. Ramazan'da iftardan kalkarken şöyle bir gözümüz tatlı arar ya. İşte bu her akşam oluyorsa,
3: evet.
4: Açlığa tahammülleri yoksa, böyle işte acıktıklarında elleri titriyorsa, işte gerçekten sinirlilik, terleme oluyorsa, böyle durumlar yaşıyorlarsa ve tatlıya inanılmaz bir karşı koyamama durumları, karbonhidrata, tatlıya, hamura, pastaya, böreğe varsa şüphelenebilirler. Bir de insülin direncinde şöyle bel çevresinde bir yağlanma fark edilir.
3: Evet.
4: Bel çevresindeki yağlanma çok riskli bir durumdur. Her anlamda karaciğeri de, pankreası da, yani insülin direncine zemin hazırlar. Diyabete de zemin hazırlar. Böyle bir durum varsa, şüpheleniyorlarsa hekimlerine başvurabilirler.
3: Evet.
4: Tahlillerle bunlar sonuçlanabilir tabii.
3: Bu durumdan uzak kalmak için abur cuburdan uzak kalmamız lazım herhalde, değil mi? Yani sık beslenmeden, çünkü ağzımız boş durmuyor gerçekten.
4: Durmuyor.
3: Yani böyle çalışırken bile, masa başı bile olsa mutlaka bir şeyler atıştırıyoruz. Yani yemek, dediğiniz gibi yemekten kalkıyoruz hemen 10 dakika sonra, çekmeyeceğimizde bir şeyler varsa böyle bir yeme ihtiyacı hissediyoruz. Böyle bir durumda hekime başvurmamız da
4: kesinlikle
3: özellikle gereklilik söz konusu.
4: Kesinlikle. İnsülin direnci olanların yani başka bir noktası da egzersiz.
3: Evet.
4: Bu iş egzersizsiz kolay kolay çözülmez. Mutlaka hareket edecekler. Mutlaka hareket edecekler ki vücut kendine gelsin. Genelde insülin direncine fazla kilo ve uykusuzluk da eşlik eder. Özellikle gece uykusu iyi olmayanlar, çok geç saatte yatanlar, çok geç saatte uyananlar, düzenli iyi uyku uyuyamayanlarda da biz insülin direnci tedavisinde zorlanıyoruz. Bu bence saç ayağından birisi, en çok kaçırılan konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Beslenmesine dikkat ediyor, hareketine dikkat ediyor ama uykuyu ve düzeni bir türlü ayarlayamadığından yavaş yol alıyoruz. Ya da yol alırken bazı sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden uykuya da dikkat etmeleri öneriyorum. İnsülin direnci olanlarda, ki insülin direnci artık çocuklarda da var, ergenlerde de var, yetişkinlerde, gençlerde de var. Sadece bu bir hani işte yaşım ilerledi durumu değil.
3: Değil, evet. Çok erken dönemde görülüyor
4: tabii,
3: artık.
4: Tabii, tabii.
3: Yani. Şimdi genellikle diyabet hastaları işte ne olur? Gözlerini kaybeder falan diye,
4: evet,
3: hemen düşünürler. Ya da işte ayaklarında yaralar olabilir falan gibi düşünür. Oysa bunlarla beraber en çok görülen durumlardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Kalp krizlerinde özellikle erkeklerde diyabetin çok önemli etkisi var. İsterseniz buradan böyle kalp rahatsızlıklarına doğru da geçelim. Kalp krizleri Avrupa'da ve Türkiye'de erkek ölüm sebeplerinin en önde gelen hastalığı. Dolayısıyla kalp kriziyle beraber kalp hastalıklarını genel olarak değerlendirdiğimizde, kalp rahatsızlığı olan birisi nasıl beslensin ya da kalp rahatsızlığı olmamak için nelere dikkat etsin? Hı hı.
4: Şimdi kalple ilgili bir problemimiz varsa evvela bir göbek çevresini zayıflatmamız lazım.
3: Evet.
4: İlk kural bu. Bel çevresi ince olacak. Tabii ki böyle küçücükten bahsetmiyorum ama bir göbek yağlanma, şu yan yağlanmalarından falan kaçınmamız lazım. O yüzden ilk kural şudur. Kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi gerekiyor. Yani bu 2 kere 2 4 dediğim gibi başka bir çare yok bu noktada. Bir diğer nokta da şu. Benim yine en çok fark ettiğim, özellikle kolesterol de yüksek eşlik ediyorsa buna, hiperlipidemi dediğimiz kolesterollerin çeşitli kötü olanların yüksek oluşu eşlik ediyorsa, bu kişiler genelde dışarıdan çok yemek yiyen kişiler. Hmm. Örneğin sabah kalkıyor bir poğaça yiyor, öğlen işte fast food söylüyor dışarıdan. Akşam da işte diyor ki ben kızartma yiyeceğim, patates yiyeceğim, hatta bazen dışarıdan söyleyeceğim. Akşamdan sonra oturuyor çayını alıyor, bir de abur cuburunu yiyor. Şimdi bu kişinin aldığı yağ ve kötü yağ, iyi yağ değil, kötü yağ çok yüksek. Haliyle ne olacak? Kalp damar tıkanmaya başlayacak bir süre sonra. Bir de bunların üstüne hareketsizlik geliyor. O damarlar ne oluyor? İyice tıkanıyor. Hep bana soruyorlar, mutlaka siz de duyuyorsunuzdur, size de soruyorlardır. Ya işte eskiden köyde bu kadar yağlı yiyorlardı, bir sürü şey yiyorlardı. Niçin onlara bir şey olmadı da biz böyle işte siz bize yasaklıyorsunuz falan. Çünkü o insanlar hareket ediyordu. Yani inanılmaz bir egzersizleri vardı. Biz de o kadar hareket edelim, ben de o kadar yağlı yemek yazayım.
3: Evet.
4: Yani işte ne kadar ekmek ne kadar köfte döndü olan. Ama gerçekten öyle. Yani bütün gün oturarak çalışan birisinin bu kadar yoğun yanlış yağ alması kalp damarlarını tıkayacak. Hı hı. Haliyle bize davetiye çıkaracak. Kalp krizi olabilir, başka hastalıklar olabilir. İlk etap şu, dışarıdan yemeği olabildiğini azaltmaları lazım. Nedir bunun en kolayı? Sabahla akşam. Ya kahvaltıyı yapamıyorum. Yanımızda sandviç götüreceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani simit poğaça yemeyeceğiz, sandviç götüreceğiz. Akşam işte öğlen yemeğinde mecbur dışarıdan söylemeliyim. Yo, artık şimdi görseniz ne sefer tasları var. Fişe takıyorsunuz ısınıyor.
3: Evet, evet.
4: Veya imkanlı ya da hiç ısıtmadan götürebileceğimiz bir sürü alternatif var. Akşamları da yemeğimizi işte kızartma usulünden değil de tencere yemeği, fırın yemeği, haşlama yemekler yapacağız ki rahatlayacağız. Kalp hastalarının bir diğer yapması gereken de sebze tüketimi. Hmm. Zaten genelde kalp hastaları et tüketimine bayılırlar.
3: Bayılırlar, evet.
4: Yüksek kolesterol alımıyla. Sebze tüketimi, özellikle salata tüketimi, hani yine o söylediğim sirkeli salata tüketimi çok çok faydalı olur. Sabah kahvaltıya maydanozlar, marullar, akşamları güzel bir kış salatası, şimdi havuçlar, marullar, mor lahanalar ve yine öğlende çiğ sebzelerin olmasını, salataların olmasını tavsiye ediyoruz ki kolesterolleri düşsün.
3: Evet.
4: Çünkü salata kolesterol düşürücü etkide bulunur. Böyle birkaç besin daha var yine kolesterollere iyi gelecek. Örneğin yulaf. Yulafın kolesterol düşürücü bir etkisi var. Ceviz yine kalp hastalarında. Ben hep fix diyorum. Yani günlük 2 tane 3 tane ceviz yiyeceksiniz diyorum kalp hastası gördüğümde. Böyle iyi yağlar çok iyi geliyor. Bir de tabii ki başımızın tacı zeytinyağı. Zeytinyağı da yağ olmasına rağmen kalp hastalığında, kolesterolde oldukça iyi geliyor. Kullanılmasını istiyoruz.
3: Zeytinyağı ile ilgili geçen bir yayın paylaştılar. İki grup var. Bir tanesi her gün bir kaşık, çorba kaşığı zeytinyağı tüketiyor. Diğer grup böyle bir uygulaması yok. İki grubu uzun süre sonra karşılaştırdıklarında kalp rahatsızlığı ve kalp krizi riskinin zeytinyağı tüketenlerde çok belirgin şekilde düşük olduğu saptanıyor. Bu açıdan da saf zeytinyağının özellikle kullanmasını tavsiye ediyoruz.
4: Kesinlikle çok kıymetli. Hani böyle yağ deyince hep yağlar kötüdür diye kesinlikle anlaşılmaması lazım. Zeytinyağının gerçekten genel olarak sadece kalp hastalığı için değil, koruyucu etkisi var.
3: Evet.
4: O yüzden zeytinyağını kullanalım.
3: Özellikle kullanalım. Bu arada aklıma geldi. Şimdi erken dönemde akşam mesela 8'den sonra bir şey yememek. Şimdi uzun açlıklar tavsiye ediliyor. Mesela akşam 8'den ertesi gün öğlen 12'ye kadar 12'de kahvaltı yapılması gibi. Böyle bir uygulama için ne düşünüyorsunuz?
4: Ben bu uygulamayı çok seviyorum. Rutinde de uygulatıyorum.
3: Evet.
4: Çok güzel yayınları var bu konuda. Çok güzel geri dönüşleri var. Sadece bunu uygularken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bir kere bodoslama uygulayamayız. Yani ben normalde diyelim ki günde 6-7 kere bir şeyler yiyorum. Yani atıştırmaları da sayıyorum. Gece yiyorum, işte böyle sabah uyanıp bir atıştırıyorum. Aralarda bir sürü bir şeyler yiyorum. Birden karar verdim, açlık yapacağım. Aralıklı açlık. Şimdi bu bodoslama yani. Vücut buna tepki verir. O yüzden önce öğünleri minilte minilte gidebiliriz. O şekilde açlığa doğru ilerleyebiliriz. Ve genelde aralıklı açlıkla tavsiye edilen saatler sabah 10, akşam 6, 11, akşam 7. Yani 8 gibi 8'e kaymasını çok fazla istemeyiz. Özellikle kış günlerinde. Genelde bitirişimizin bu yönde olmasını tavsiye ederiz. Ama bunu da kademeli yapmalarını isteriz. Kimler bu açlıkları uygulayamaz? Bir kere diyabet varsa uygulayamayız. Çünkü kan şekeri zaten sıkıntılı. Uzun açlık iyice sıkıntıya sokabilir. Diyabet konusunda çok dikkat. Mutlaka bir uzman yardımı alacağız. Gebelik ve emziklik varsa kesinlikle uzun açlık uygulanmamalı. Bunun dışında adet düzensizliği olan kadınlara da uzun açlık tavsiye etmiyoruz. Onlar da dikkatli olmalı ve yine kalp hastaları, özellikle çok yoğun, çoklu ilaçlar kullanan böbrek hastaları gibi durumlarda da mutlaka uzmanla konuşup tamam alıp olur alıp öyle uygulamamız gerekiyor. Kafamıza göre uyguladığımızda yanlış yapabiliyoruz çünkü. Evet,
3: sağ olun. Şimdi kalp rahatsızlıkları içerisinde hipertansiyon da önemli bir bölümü oluşturuyor. Ve Türkiye'de de gerçekten hipertansiyon çok yaygınlaşmaya başladı. Bu da yine kalp krizlerini tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Hipertansiyon olan hastalarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur?
4: Hipertansiyon deyince hep akla tuz gelir. Hemen tuzu keselim.
3: Evet.
4: Tabii bu hepimizin bildiği ama bir de gizli tuz kaynaklarımız var. Hipertansiyonda mesela bol salçalı bir yemek gizli tuz kaynağıdır. Salçadaki tuzdan ötürü. Salamuralarla yapılmış bir öğün, işte turşular vesaire, bunlar gizli tuz kaynağıdır ve tansiyon anlamında bizi yorabilir. Hipertansiyonlar, hani böbrek hastalığı vesaire yoksa, su kısıtlanmamışsa sularını lütfen eksik içmesinler. Dolaşıma da katkıda bulunmamız gerekiyor. Ve paketli ürünlerde de sodyum oranı yüksek olabiliyor. Sodyum tuzun bir bileşeni ve hani atıyorum tatlı bir bisküvi yiyorlar. Halbuki onun sodyum içeriği çok yüksek. Katkılardan, soslardan, kremalardan bir sürü sodyum içeriği geliyor. O da aslında tansiyon yükseltici etkide bulunuyor. Evet. Bir de bazen şunu duyuyorum böyle sorgulama yaparken. Çok maden su içtiğini söyleyen hipertansiyon hastaları var. Oradan da sodyum aldıkları için fazla maden su içmek de yükseltebilir. Düşük sodyumlu maden suları bu konuda tavsiye edilir ama kontrolsüz bir hipertansiyon varsa ben maden suyunu direkt içmeyeceksiniz diyorum.
3: Şimdi dediğiniz gibi hep tuz düşünülüyor ama şekeri de unutmamak lazım. Şeker çünkü tüm vücut sistemlerinde olduğu gibi damar yapısında da olumsuz bozulmalara, farklı gelişmelere sebep olabiliyor. Yapıyı bozduğu zaman elastikiyeti kayboluyor ve hem hipertansiyon hem de koroner damarlarda bir takım sıkıntılara yol açarak rahatsızlığın artmasına sebep olabiliyor. O yüzden sadece tuz değil, şekerden de uzak kalmaya herhalde dikkat etmek lazım.
4: Kesinlikle.
3: Evet. Bir de böyle çok abur cuburla besleniyoruz tabii. Yani dışarıdan bahsettiğiniz gibi yemek çok tüketiyoruz. Gastrit ve reflü hastalığında da ciddi bir artış var. Özellikle gençlerde. Lise çağı ve üniversite çağı gençler fast food tarzı beslenmeye alışık olduklarından dolayı bu problemi çok yaşıyorlar. Reflü ve gastrit hastalarına ne önerirsiniz?
4: Reflü gastrit zor gerçekten. Özellikle stresle de açığa çıkıyor biliyorsunuz. Tetikliyor. Evet. Artı kötü beslenmeyle beraber iyice sorun çığırından çıkıyor. Ben genelde reflü ve gastriti olanlara diyorum ki her sabah diyorum, eğer hani yasak yoksa, bir alerjisi yoksa vesaire, her sabah bir tatlı kaşığı doğal bal alın diyorum. Gerçekten balın bu yönde yayınları var, çalışmaları var. Mide hastalıkları üzerine, hatta mide bakterisi üzerine olumlu etkileri var. O yüzden öyle durumlarda, özellikle çok yanmanın olduğu dönemlerde bir tatlı kaşığı bal yediriyorum genelde. Ve ufacık bir ılık suda üzerine içebilirler diye söylüyorum.
3: Evet.
4: Yine bu gruptaki hastalarda nanenin de çok olumlu etkisi var. Nane çayı, hani biz hastalanınca işte midemiz ağrıyınca nane limon demleriz ya. Evet, evet. Onun limonsuzunun özellikle midedeki o yanmaya, ağrıya, kasılmaya iyi geldiğini biliyoruz. Nane çayı da içebilirler. Naneyi direkt yiyebilirler. Veya işte çorbalarına, işte yemeklerine nane de kullanabilirler. Nanenin çünkü mide kasını rahatlatıcı bir etkisi var. Bunun dışında bir kere gastrit ve reflüde basit önlemler bizi çok ileri taşır. Bir kere iyi çiğnemek. Yani sindirim ağızda başlıyor. Biz lıp diye yutuyoruz. Midede o zaten uğraş uğraş dur. Zaten sıkıntılı bir mide. İyice problem oluyor. Çok güzel çiğneyeceğiz. Güzel güzel öğüteceğiz. Öyle tüketeceğiz ve ben genelde onlara yemek yerken su içmemelerini tavsiye ediyorum. İçecek içmemelerini tavsiye ediyorum ki sindirimi bir rahatlatalım diyorum. Sindirimi bitsin diyorum. İyi çiğnedikten sonra baharatı azaltmaları, acı biberleri, turşuları hiç yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten sorunu iyice arttıracak. Bir de tabii ki fast food, siz de dediğiniz gibi o yoğun kızartmalar, o işte hazır margarinler, poğaça, yani poğaça deyince bile mide yanması hissedebilirsiniz.
3: Gerçekten, mayalı gıdalar.
4: Aynen öyle. Mideyi çok felaket kötü etkiliyor. Reflü gastritte birkaç gün bile iyi beslense kişi hemen faydasını görür. Hızlı bir şekilde, ama beslenmeyle böyle ilişkisi olan bir hastalık. Çünkü yediğimiz şeyler direkt bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bir de reflü gastrit durumlarında geç saatte bir şeyler yemeleri onlar için zaten öksürerek uyanma, sabaha kötü bir ağızla tat, kötü bir hisle olabilir. O yüzden uyumadan şöyle 3-4 saat önceyi kapatacaklar artık. Ki o sindirim bitsin. Bir de hafif yüksekte yatmalarını özellikle başlarının tavsiye ediyoruz ki yukarı doğru sürekli bir mideden çıkış olmaması adına.
3: Evet. Şimdi sirkeden bahsettiniz.
4: Evet.
3: Bal dediniz.
4: Evet.
3: Ve zeytinyağı dediniz.
4: Evet.
3: Yani muhteşem bir üçlü.
4: Aynen.
3: Pekmez için ne diyorsunuz?
4: Pekmezde şöyle bir durum var. Pekmezde üzümün biraz şekeri, tatlılığı, işte biraz böyle işte kanserojen olduğu konuşulan HMF maddesinin etkisi derken pekmez bu grupta biraz alt sıralara kalıyor. Ben mesela pekmezi genelde tek başına verilmesi taraftarı değilim.
3: Evet.
4: Şeker hastalarında da kullanma taraftarı zaten, değilim. Evet. Ama pekmezi tahinle tavsiye ediyorum. Çünkü tahin bir yağ kaynağı, dengeyi kuruyor. Evet. Özellikle tahin alerji yoksa inanılmaz bir kalsiyum kaynağı, acayip bir vitamin kaynağı. Kullanılmasını isterim. Pekmez yenecekse tahinle tüketilebilir. Çok daha iyi olur.
3: Özellikle kış dönemlerinde.
4: Tabii. Evet. Enerji ve güçlük verir.
3: Şimdi kabızlık problemi de yaşıyor. Bundan eminiz. Yani bize de çok geliyor. Hem çocuklarda çok fazla, hem de erişkinlerde, özellikle de bayanlarda. Kabızlık problemi yaşayan nelere dikkat etsin?
4: Şimdi kabızlığın çeşitleri var. Bir böyle işte çocukluğumdan beri kabızım diyenler. Bir de yolculuğa gitti geldi, işte ortamı değişti, kabız oldu diyenler. Genelde ortam değişikliklerinde işte alışamamaktan, lif oranının düşmesinden, yiyecek yemeklerin değişmesinden olur. O çok basit önlemlerle işte kuru kayısı yiyerek, kuru erik yiyerek, işte birazcık suyu fazla içerek iyi gelebiliyor. Onları çözebiliyorlar. Kronik kabızlıktaysa daha nasıl derler, böyle daha uzun süreli bir tedavi gerekiyor, beslenme tedavisi. Öyle hemen işte ben bunları yaptım, daha geçmedi, ama senelerdir var, bir sabırlı olalım demek gerekir. Kronik kabızlıkta aklımıza gelenler şu: suyu tam içiyor muyum? Eksik içiyor muyum? Suyu ne zaman içiyorum? Yani ben diyelim ki öğlene kadar hiç aklıma gelmiyor. Öğleden sonra işte 3'te 4'te diyorum ki ya ben hiç su içmedim. Dikiyorum 1 litre kafaya su. Şimdi böyle bir su içme oluyorsa önce buna bir çarpı koyacağız. Yavaş yavaş, ağır ağır günün başından sonuna kadar su içilecek. Mümkünse çok soğuk sular değil, ılık sular içilecek. Güne de tavsiyem kronik kabızların bir bardak ılık suyla başlamaları. Önce su içecekler, sonra güne başlayacaklar. Bir de yine bala geldik. Bal kabızlığa iyi gelir. Aç karna tüketilen bal tavsiye ediliyor. Zeytinyağı da kabızlığa iyi gelir.
3: Evet.
4: Zeytinyağını salatalarda kullanabilirler. Balı yine aç karna kullanabilirler. Suyu da gün içerisinde ağır ağır, yavaş yavaş her daim kullanacaklar.
3: Evet.
4: Lif konusu da kabızlık da çok önemli. Lif deyince aklıma ne gelmeli? Bir kere sebzeler gelmeli, salatalar gelmeli. Meyvelerin böyle kabuklu meyveler gelmeli, elma gibi. Bunlar mutlaka olacak. Ben salata yiyorum ne zaman? Haftada 3 kere. Olmaz. Her gün olacak. Hatta kahvaltıda, akşamda, hani ben öğlen yemek yiyorum diyen öğlen, ama öğlen yemek yemiyorum diyen de akşamını aktarır. En az bir kase dolu dolu lifli bir salata olmasını istiyoruz. Bunun dışında böyle çok fazla bitki çaylarıyla tuvalete çıkarmaya kendilerini alışmasınlar. Özellikle bağırsak uyarıcı çaylar var. Hemen çareyi onda görüyorlar. Mutlaka çok ciddi kabızlık yaşayanların da bir hekim kontrolünden geçmesini istiyoruz. Belki de bir şeye alerjisi var, bir gluten hassasiyeti var, bir bağırsaklarında bir rahatsızlık var ki vücut sinyal veriyor. Bir de hareketsizlik çok ciddi kabızlık yapar. Yürüyüş yapsınlar, aç karna yürüsünler özellikle ki bağırsaklar kendine gelsin. Hareket etmediğimizde bütün vücut sistemi nasıl sekteye uğruyor, değil mi?
5: Evet.
4: Vücudumuz hareket etmek istiyor.
5: Teşekkür ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı sona erdi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizi bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın. Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
1: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yüreğir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
4: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
5: Günün fetvası.
6: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmuğu namaza engel midir?
7: Evet. Çocuk kusmuğu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusmuk katı ise 3 gramdan fazlası, sıvı ise el içinden, el ayasından fazlası namaza manidir, engeldir. Temizlemek farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir. Temizlemek sünnettir. Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile temizlemesi gerekir.
5: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.

Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz, limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım, insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, ki uçlarında Allah'ını bilirim bayım.

ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip. Zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım.

Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafına anlattım. Annem, ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masa üstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayat.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, Yataş Puf Yatak ve Ev Tekstili, Samsung Beyaz Eşya ve Klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Baklava, incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.''

Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman yanındakilere döner ve bu adama yardım ediniz. Sevap kazanırsınız. Allah peygamberinin dili üzerine, yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne dilerse onu yerine getirecektir.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Gençliğinde cesur, mert bir civandın. Doğruluğa ta yürekten inandın. Muhammedül Emin ünvanı aldın. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Cemalin benzerdi Hüsnü Yusuf'a. Ceddin İbrahim'in Hanif dilinde, bazen tüccar oldun Kenan ilinde. Yalan yanlış yoktu senin dilinde. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Konuşurken sesin gayet sakindi. Bakışın karardı, gözler emindi. Firdevs dedikleri cennet teninde. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Allah remzeyledi mim-i hürufa. Ahlakın Kur'an'dı, adabın Furkan. Ashabın ışıktı ehl-i beyt nurdan. Resul ayrılmaz çağır yarından. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Ehl-i beyte canlar feda bin defa. Şah Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin. Sensin Önder, sensin Kevser, sensin Gül. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Her zerrene halit.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: aile, toplum, kültür, sosyoloji, psikoloji, teknoloji, siyaset, bilim, aktüalite, hepsi ve daha fazlası Yusuf Koçak'la Sesli Düşünce'de. Sesli Düşünce, hafta içi her gün 17'de Radyo Hayat'ta.
1: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Abdullah, falan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken sonradan bu ibadeti bıraktı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelip girerken şu duayı okurdu.
1: Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve ala rabbina tevekkelna.
0: Allah'ın adıyla girer ve Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize tevekkül ederiz.
2: Radyo Hayat.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam edin.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi.
7: Dinleyeceğiniz program dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
8: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 5 tane iman kıssası var peygamberler dışında. Peygamberlerin hepsinin kıssaları zaten iman kıssasıdır. Ama peygamberler dışında 5 tane iman kıssası var. Dikkat buyurun. Sihirbazların kıssası var. Talut, Calut kıssası var. Ashab-ı Kehf kıssası var. Ashab-ı Uhdud kıssası var. Ashab-ı Kariye kıssası var. Ashab-ı Kariye'nin oluştuğu, neşet ettiği yerde Hatay'ımız biliyorsunuz. Antakya'mız. Yani Habib-i Neccar'ın memleketi. Dua edelim Allah Habib-i Neccar'ın memleketine bir an önce selametler ihsan eylesin. Bu 5 tane kıssanın çok önemli mesajları var da en temelde nedir biliyor musunuz? Sihirbazlar kıssasının temel mesajı iman pazarlık kaldırmaz. Ne yaparsan yap pazarlık etme. Etme. Allah'ım bunu yaptım, hadi gör bizi. Allah'ım şunu yaptım, hadi gör bizi. İslam'a hizmet ettin, imana hizmet ettin. Hizmet ettik, hadi görelim, hadi biz de bir şeyler alalım. Ne var bunun karşılığında, ne kazanacağız bunun karşılığında? Bu iman bunu kaldırmıyor. Pazarlık yok, yok. Şimdi sihirbazlarda bunu göreceğiz. Asla bir pazarlık yok. Talut, Calut kıssası itaatin iman için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Başınızda Habeşli bir köle olsa, 17 yaşında bir delikanlı olsa, hık mık deme ya deme. Ben 20 yıldır hizmet ettim, bu adam dün geldi, bu mu benim başımda olacak? Tabii ki olacak ya, tabii ki olacak. Eğer o insan ehliyet sahibiyse, liyakat sahibiyse itiraz etmeye hakkın yok ya. Kim dedi ki öncelik bu noktada yıllarını bu işe vermiş insanlarda olacak? Böyle bir garanti mi var? Allah Resulü 3 ay önce Müslüman olmuş, Amr İbn As'ı getirdi, Seriye'nin komutanı yaptı. Nice nice 20 yıldır da hizmet eden insanları o komutanın arkasına asker olarak koydu. Ne zaman anlayacağız bunu? Sadece sahabe böyleydi deyip geçiyoruz. Kendi dünyamıza almıyoruz bunu. Almadığımız için zaten bunlar yaşanıyor. Bakın Talut Calut kıssası, inşallah burada işleyeceğiz bunu. Bir itaat öğretiyor bize, bir itaat. Ve bugün Müslümanların en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Bunu anlamadığımız için herkes diyor ki ben ağayım. Sen ağa, ben ağa. Bizim sarı ineği kimse ağa? İneği kimse sağmıyor. İnek kalmış orada zavallı. Çünkü hiç kimse işe el atmaya gelmiyor. Herkes önde olayım. Benim ismim çıksın. Benim adım orada olsun. Benim adım bir şeyle yankılansının derdinde olduğumuz için Allah da bizi bu zillete mahkum ediyor. Biz bunu doğru dürüst anlamadığımız zaman da olmayacak. Ashab-ı Kehf kıssası bakın göreceğiz. Nasıl bir kıssa? Bahane yok ya, bahane yok. 7 insan, 8, 9 neyse sayı önemli değil. Bir avuç genç. Zaten Kur'an'ımız diyor sayılarla ilgilenmeyin. Var mı bahane? Bahane yok ya. Ne ilim var, ne şu var, ne bu var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü bahane. Aslında Ashab-ı Kehf kıssasını bir anlasak, ayağa kalkmak için yokları değil varları saymaya başlarız. Çünkü varları gördüğümüzde Asla biz olumsuzluklara ve yoklara odaklanmayız. Ama olmuyor, olmuyor. Niye olmadığını anlamış olmaz lazım. Ashab-ı Uhdud kıssası nasıl bir şey söylüyor bize? Beklentisiz. Asla. Ben öleyim diyor o mümin genç Ashab-ı Uhdud'da. Bana de ki şu gencin Rabbinin adıyla de. Öyle at oku, ben öleyim. Benden sonrakiler dirilsin. Hay senin imanla kurban olayım. İnanç bu işte ya, iman bu. Ölerek diriltme bu, ölerek diriltme. Hiçbir beklentisi yok. Ben öleceğim, benden sonra birileri bu işin ekmeğini yiyecek, yağını yiyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bunları hesap eden bir insan olmuyor. Beklentiyi kabul etmiyor bu iman, etmiyor. Hiçbir beklenti hesabına girme diye aslında bize ders veriyor. Ashab-ı Kariye kıssası nasıl bir kıssa? İhsar ruhlu bir kıssa. Yasin suresinde biliyorsunuz. Ya öldürülüyor o elçilerden birisi biliyorsunuz taşlanarak. Ne diyor o elçi? Rabbim diyor keşke benim kavmim görseydi ya. Ben cennetle, şehadetle ne kazandığımı keşke görselerdi diyor. Ölürken bile o taşlandığı insanların imanını düşünen bir yiğit var karşımızda. Bu işte bu. Ben hangi birini söyleyeyim? Bunlarla inşa etti Allah Resulü o güzide nesli, bunlarla. Şimdi biz bunlarla inşa olmazsak, başka şeylerle eğer meşgul olursak bir sürü söyleyecek bahanelerimiz var. Ama özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin imanını inşa ederken bu kıssalarla inşa ettiği için onlar öyle bir kaliteli iman ortaya koydular ki bakın hepimizin ulaşmak noktasında kendimize hedef koyduğumuz bir hedef. Allah o hedefe hepimizi ulaştırmış olsun inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim Araf 113'ten okuyacağım artık nerede bitirirsek yani biraz zaman geçti ama bugün böyle yani ne yapalım. Mısır'ın meşhur sihirbazları hatta Kur'an'ın ifadesiyle sahhar yani sihirbazlığı kendilerine meslek edinmiş bilginler geliyorlar. Geliyorlar ne diyorlar Firavun'a? Firavun'a diyorlar ki eğer üstün biz olursak yani Musa'yı ve Harun'u biz alt edersek ondan daha güzel bir sihir ortaya koyarsak bize bir mükafat var mı? Bize ne vereceksin? Ağanın eli tutulmaz biliyorsunuz. Firavun'da en büyük ağa zaten bütün Mısır onun. Bize ne vereceksin diyorlar. Dert ne o ana kadar sihirbazların kazanacakları şeyler. Şimdi onlar beklediler ki Firavun desin ki ya şu Nil'in kenarında bir tane yat var ya o yat sizin. Bir sandal var ya o sizin. Nil'in kenarında o 2-3 katlı güzel işte köşk var ya yalı. Yalı mı diyorlar? O yalı sizin. Ya da size şöyle bir çuval altın o altını vereyim. Ya da şunu vereyim. Bir şeyler vaat etsin maddi anlamda. Firavun bunu demiyor. Firavun çok bir şey büyük bir şey vaat ediyor. Niye büyük bir şey vaat ediyor biliyor musunuz? Acısı çok büyük Firavun'un. Acısı büyük. O acıyı kim dindirecekse Firavun'un gözü görmüyor bir şeyi. Ve orada Firavun'un dediği şey ne oluyor biliyor musunuz? Kale naam. Evet tabii ki size mükafat var. Ve innekum leminel mukarrabin. Siz benim en yakınlarımdan olacaksınız. Bu ne demek biliyor musunuz? La yüsel olacaksınız. Bütün ihaleler sizin ya bütün hepsi sizin. Siz istediğiniz gibi Mısır ardında yaşayacaksınız. Kimse size bir şey sormayacak. La yüsel olacaksınız. O piramit sistemini hatırlayın. Tepede kim var? Firavun. Altında kim var? Onun yakınları. İşte o yakınlardan biri olacaksınız. Oraya olduğunuz zaman artık ne ki? Bütün kapılar sizin için açılacak. Öyle bir mükafat ki bu sihirbazların duymak istedikleri vaatten çok çok daha büyük bir vaat. Asla akıllarının ucundan geçmeyecek bir şeyi Firavun onlara söyledi. O gün işte bir şeyler alabiliriz herhalde biz hediye falan filan para mal mülk işte yat kat neyse. Onun kat kat ötesinde bir karşılık aldıkları anda heyecanları daha da arttı. Aldıkları cevabı aldılar. O özgüvenle Musa aleyhisselamın karşısına çıktılar. Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim. Taha suresinin 61. ayetinde Musa aleyhisselam şöyle bir bakıyor o sihirbazlara. Akıllarında sadece dünyevi anlamda bir hesap var. Başka bir şey yok o ana kadar bakın. Onların ahiretini kurtarma adına bir şey söylüyor Hazreti Musa. Taha 61'de. Musa onlara dedi ki yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azap ile o Allah yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır dedi. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın derdi ne? O ana kadar sihirbazların derdi ne Allah aşkına? Sihirbazlar sadece kazanacaklarına bakıyorlar. Musa Aleyhisselam neyin derdinde? Ya bunları kurtarabilir miyim ya? Bunlara imanı anlatabilir miyim? İman adına bir şeyi onların yüreklerine düşürebilir miyim? Acaba ahiretlerini kaybetmemeleri için bir şey ortaya koyabilir miyim diye bir çırpınışları var Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un. Biz burada Hazreti Musa üzerinden öğrendiğimiz şeylerin aynısını Hazreti Harun üzerinden de öğrenmemiz lazım. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın bu feryadına cevap vermiyorlar. Ama bir şey yapıyorlar. Taha 62'den okuyoruz. Bunun üzerine o sihirbazlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Ne söylediler, ne yaptılar, neleri konuştular kestiremiyoruz. Ama bir şeyi kestirecek bir veri var Kur'an'da. Hemen arkasından Musa Aleyhisselam'ın karşısına geçip sen mi atacaksın yoksa biz mi atacağız diye meydan okumalarının üzerinden anlıyoruz ki sihirbazlar Hazreti Musa'nın kendilerine söylediği sözlerden hiç etkilenmemişler. Hiç. Daha etkilenme yok ortada. Etkilenme olmadıkları için sihri nasıl sergileyeceklerini düşünüyorlar ve Hazreti Musa'nın karşısına geçiyorlar. Araf 115'ten okuyoruz. Bakın fark ettiyseniz böyle ayetleri farklı farklı okuyoruz ki tabloyu iyice anlamış olalım. Sihirbazlar Hazreti Musa'ya dediler ki ey Musa sen mi önce atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım dediler. Kendilerinden emin biz Musa'yı yeneceğiz diyorlar. Ne de olsa biz kazanacağız. Onun için bizim için fark etmez diyorlar aslında sihirbazlar. Ha sen atmışsın ha biz atmışız. Onun için sana soruyoruz. Bak biz o kadar kendimizden eminiz. Hadi bakalım. Sen mi atacaksın biz mi atalım? Hazreti Musa ne diyor? E tabii ki siz atın diyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim ne olur şu manzarayı bir zihnimizde bir daha toparlayalım. Binlerce insan odaklanmış o sahneye. Onlar yüksekçe bir yerde. Binlerce insan var. Kıptiler var, İsrail oğulları var. Bir sürü bu meseleyi duyup da gelen halk var. Sarayın erkanı orada, Karun Paşa orada, Haman Bey orada, Hacı Belam orada, hepsi orada. Bütün aklınıza gelenlerin hepsi orada. Hepsi nefesini tutmuş ne olacağı bakıyorlar. Şimdi Hazreti Musa da ne dedi? Siz atın dedi. Tam buranın böyle bu tablosu aklımızda olsun. Gelin bir şiire bir kulak verelim. Bir şiir okuyacağım size. Çok beceremem ama şiir güzel bir şiir olduğu için siz alacaksınız alacağınızı. Sadece bir şey söyleyeyim. Ehram haremin çoğulu. Harem piramit. Ehram piramitler. Burada geçiyor ya bilelim ne olduğunu. Şiirin kimin olduğunu hemen anlayacaksınız. Çünkü bu dil, bu uslup sadece onun. Allah binlerce kez rahmet eylesin. Şimdi de ehramlar ülkesindeyiz. Sağda Musa'nın bayrağı dikili, solda Firavun'un. Vakit bir büyü vakti, bir büyünün öbür büyüden ayrılma vakti. Park akşamı, denizi bir koşuda ata çevirme işlemi. Beyaz elin koyundan çıkma vakti. Yılana kutsal bir ödev yüklendiği saat ki yılan böylece eski bir günahını ödeyecekti. Ehramların ölüm saati, göz gönemi. Yahya saati değil, İsa saati değil, Musa saati. Toprağın üstünde toz içinde yapılacak bir şey var. Bir değişim, işte bir değişim saati. İnsan tapıcılarından, Mısır kadınlarından, ürpertili altın bileziklerin bir daha verilmemecesine ödünç alındığı saat. Hızır'la 40 saatteki bir bölüm. Binlerce kez rahmet olsun Sezai Karakoç üstadımıza. Bir şair böyle anlatır. Şairin anlattıklarının üzerinde baya baya bir durabiliriz. Yani burada o kadar anlamlı sözler var ki ama siz üzerinde durursunuz. Biliyorsunuz biz Üstad Sezai Karakoç'a Akife Kur'an şairi deniyor da biz de ona peygamber şairi diyoruz. Ah, delili de burada işte. Nasıl anlıyor peygamberi ve peygamberleri buradan daha iyi anlamış oluruz. Ortam böyle bir ortam. Şimdi Araf 116'da Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Orada bulunan insanlar o sihirden etkilendiler. Yani sihirbazların yaptıkları öyle basit bir şey değil. Bakın Kur'an'dan da öğreniyoruz. Yani sihirbazlar yaptıklarıyla bir abo çektirdiler yani oradaki insanlar. Abo bu nedir falan dediler yani insanlar. Zaten Kur'an onu söylüyor bize. Bunun üzerine Firavun'un ve Firavun'un avanesi çok sevindi. Tamam bu iş tamam dediler. Demek ki bunlar bu işi yaptılar. Ne yaptılar peki sihirbazlar? Şimdi biz bazı kitaplardan öğreniyoruz. Ellerinde böyle ipler var. İp gibi gözüküyor. Aslında şeffaf hortum gibi. İçlerine civalar yerleştirmişler onlar. Orada bir tepsi gibi bir şey var. Tepsinin altında da biraz ısı var. Yani tezgah acayip yani. Atıyorlar o ipleri. Önce ipleri göstermişler. Bakın ip bunlar. İp ip ip diye insanlara göstermişler. Ama içindeki civayı kimse görmüyor şeffaf olduğu için. Orada ısı var. Onundan da kimsenin haberi yok. İpleri attığında o ipler birden renk değiştiriyor. Yılana dönüşüyor. Böyle yılanlar bir anda bir şey oluşturdular orada. İnsanlar da korktu. Hazreti Musa ile Hazreti Harun da korktu. Korktu. Ya bir peygamber korkar mı? Korkar kardeşim. Korkar tabii ki ya. Onlar da insan. Korktular. Allah söylüyor korktuklarını. Korktular. Taha 67'de Musa birden içinde bir korku duydu. Şimdi korku duyan bir insana ne diyeceksiniz? Diyeceğiniz şey belli. O ne biliyor musunuz? La tekaf. Korkma, korkma. O da söyleyeceğiniz tek şey bu. Allah da onu söyledi. Dedi ki korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin dedi. Kulne la tekaf. İnneke entel a'la, muhakkak ki üstün gelecek olan sensin diyor. Sizsiniz diyerek Allah moral veriyor, moral. Nasıl bu noktada bir yol tayin edileceğini söylüyor. Şimdi Araf 117'den devam ediyoruz. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Hazreti Musa elindeki asayı attı. Asa kocaman bir ejderha oldu. Ejderha olmakla birlikte ne yaptı? Onları yuttu, yuttu. Ortada bambaşka bir şey var. Şimdi benim güzel kardeşlerim anlayalım. Bakın asa üç kez yılana dönüyor. Başka yok, başka yok. Bu son, son sahne. Bir sonra asanın başka işlerini göreceğiz. Ama yılana dönmesi burada bitti. Üç tane var. İlkini hatırladınız mı? Vahyi ilk aldığı anda Allah at dedi. Attı yılana döndü. Hazreti Musa korktu. Sonra aldı eline. O iş orada kapandı. İkincisini de 95. derste gördük. Firavun'un karşısında. Attı Firavun'un karşısında. Asa yılana döndü. Firavun da oradakiler de korktular. Şimdi üçüncüsünde asa yılana dönüyor. Yetmiyor bir şey daha yapıyor. Yalanları yutuyor. Şimdi bu yalanları yutması ortaya bir şey çıkardı. O da ne biliyor musunuz? Bu sihir değil. Diğerlerini tevil edebilirler. O da sihir diyebilirler. Ama ortaya çıkan şey öyle bir şey ki asla tevil edecek bir şey tarafı yok. Tevil kalktı ortadan, kalktı. Şimdi mesela biliyorsunuz o sihirbazları ne yapıyorlar? İşte şapkadan tavşan çıkarıyorlar. Çıkarır mı? Çıkarır. Elindeki şapkadan tavşanı çıkarır. O elindeki şapkayı senin başına koyar. Senin başından da şapka çıkarır. Ama senin başındaki şapkanın altından asla tavşan çıkaramaz. Çıkaramaz. Çünkü o senin başınla eğer uğraşmamışsa, el becerileriyle bir şey yapmamışsa sana direkt bir şey yapamaz. Çünkü sihir ancak el hızlılıklarıyla, göz boyamalarıyla bir şeyleri biraz farklı göstermekle olur. Yani adam getiriyor koca bir sandığın içerisine, koyuyor bir kadını, kılıçla kesiyor, ikiye yarılmış gibi görüyorsun sen onu. Ama öyle görüyorsun. İkiye yarılan bir şey yok. Sen öyle gördün. Sonra birleştiriyor, kadını çıkarıyor içeriden. Sen de alkışlıyorsun. Oo ne büyük bir sihir falan filan diyorsun. Ama orada sen öyle bir şey yapıyorsun ki, özellikle burada çıkan bir şey, bir sihirin olmayacağı bir şey. Bir sihirbazın yapamayacağı bir şey. Evet bir sihirbaz el becerileriyle işte o hortumları, ipleri yılana dönüşmüş gibi sana göstertir. Sen ona ikna edebilirsin. Ama hiçbir sihirbaz attığı asayı yılana dönüştürdükten sonra o yılana o ipleri yedirtemez. Bunu ancak kim yapar? Allah yapar ya. Bu bir mucize. Ve bunu anladıkları için o sihirbazlar dediler ki bu sihir değil. Bu sihir değil. Çünkü orada ortaya çıkan şeyin sihir olmadığını çok çok iyi anladılar onlar. Bu işi bildikleri için ve bunu bildikleri için de hemen orada farklı bir hale geldiler. Araf 118'den okuyoruz. Böylece halk gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıkları yok olup gitti. Bütün mesele budur benim güzel kardeşlerim. Bütün mesele bu. Hakkın ortaya çıkması, batılın ortadan kalkması anlamına geldiği için mesele batıla sövme, batılı reklam etme, batıl şudur budur deyip batılı gözümüzde büyütme değil. Ya sen hakkın ikamesi için çalış. Hak gelirse batıl zaten yok olacak. Batıl zahir olacak. Batıl yok olmaya mahkum. Çünkü batılın kökü diye bir şey yok. Batıl, zulümat, karanlık. Karanlık nedir biliyor musunuz? Aydınlığın olmayışıdır. Aydınlık geldiği anda karanlık gider. Onun için bizim derdimiz batının reklamını yapmak olmasın. Yani ne zaman bu Müslümanlar bu kardeşinizin bu sözünü anlayacaklar, dinleyecekler bilmiyorum. Ama ben Allah bana nefes verdiği müddetçe bunu söyleyeceğim. Asla küfrün, kötülüğün, günahın, şerrin reklamını yapmayalım ya. Onlarla mücadele ancak hakkı, hakikati doğru bir biçimde söylemekle olur. Ve hakkın ikamesi için çalışmakla olur. Çünkü hak geldiği zaman o gidecek zaten. E gidecek bir şeyi niye anlatayım ben topluma ya? Batılı anlatmak, batılı resmetmek, batılın ayrıntılarını vermek safi, temiz olan zihinleri bulandıracak ya. Gerek yok, gerek yok. Onun için yapmamız gerekenin ne olduğunu buradan da görüyoruz bakın. Böylece hak, gerçek ortaya çıktı. Onların yapmakta oldukları da yok olup gitti. Şimdi orada 119. ayette işte orada yenildiler ve çok küçük düştüler diyor Kur'an. Yenmek için planladıkları oyunda yenildiler. Büyüklendiklerini duyurmak için bir plan yaptılar ama küçüldüler. Küçültmek istedikleri bir planda büyüttüler. Aslında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u büyütmek istiyordular, o planda küçüldüler. Alçaltmak istedikleri bir planda yücelttiler. Kazanmak istedikleri bir planda kaybettiler. Şimdi benim güzel kardeşlerim, tam burada yapılır vallahi böyle bir dua. Dünyanın bütün firavunları şu anda bunu yapıyor. Bakın planlar üstüne planlar yapıyor. Planlar üzerine planlar yapıyor. Biz de diyoruz ki Rabbimizi ellerimizi açarak, Allah'ım sen nasıl Firavun'u ve onun adamlarını kendi kurdukları planla yerle bir ettinse, yeryüzünün bütün zalimlerinin kendi planlarını da onlarla beraber yerle bir et. Amin. Planları bozan Allah'tır. Amin. Allah'tır ya. Bunu iyi bilelim. Buradan bakın o kadar güzel bir şey öğreniyoruz ki. Ondan sonra ne oldu? Ben buradan bırakayım. Çünkü bundan sonrası bizim için önemli. Secdeye kapandılar. Sonra kalktılar, imanlarını ikrar ettiler. Sonra iş bambaşka bir noktaya geldi. Ve o imanın neticesinde öyle bir şey ortaya koydular ki akşamında şehit olarak hayatlarını o büyük insanlar tamamlamış oldular. Allah onların o iman mücadelesini anlayabilecek bir anlayış, bir fehim, bir kavrayış bizlere nasip eylesin. Hayatımızın sonuna kadar Kur'an'ın bize anlattığı bu nurlarla hayatını nurlandıranlardan etsin. Yanlış ve batıl işlerin peşinde koşanlardan değil, hak ve hakikat adına Allah'ın bizden istedikleri neyse onları ortaya koyanlardan bizleri eylesin. Ve son nefesimize kadar bugün burada gördüğümüz o eşsiz imanı anlama adına bir gayretin içerisinde Rabbim bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
6: Günün sohbeti. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım Hoca.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
9: Sohbet tadında. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Necmettin Nursaçan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İncir çekirdeğini doldurma sebeplerle insanların ihtilaf ettiğini, kavga ettiğini görüyoruz. Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Şefkatle, merhametle, muhabbetle görevli iken biz öfkenin, nefretin çok defa etkisinde kalıyoruz. Olur olmaz son derece basit sebeplerden dolayı kavga ediyoruz, ihtilaf ediyoruz. O kavgalar bazen çok da büyüyor, acı sonuçları oluyor. İki tane delikanlı giderken kavgaya tutuşmuşlar. Arif, olgun bir kişi de, nedir evladım, ne için dövüşüyorsunuz? Şu ceviz yüzünden. Oğlum, ceviz yüzünden niye dövüşüyorsunuz? Verin de o cevizi ikiye böleyim ya. Bu beladan da kavgadan da kurtulun. Cevizi kırıyor, fos, içi yok. Evladım bak, cevizin içi de boşmuş ya. Yani bir içi boş bir ceviz yüzünden ne için kavga edersiniz diyor. Yani aile yuvamızda geçimsizlik oluyor. Akrabalar birbiriyle kırgın dargın oluyor. Ve işin garibi, hele son yıllarda bana ne filanların birbiriyle kavgası varsa, aile yıkılmak üzereyse, bana ne? Bana ne diyorum da, o bela bir gün beni de bulur, beni de etki alanına alır. Sevgili Peygamberimiz, men ra'a minkum münkeren felyugayyiru, akla ve dine aykırı bir şey görürseniz bizzat elinizle giderin. Gücünüz yetmiyor, dilinizle onu düzeltmeye çalışın. Ona da gücünüz yetmiyor, kalben boz edin ona. Ve zalike zaful iman, ama bu da imanın en zayıf oluşunun ifadesidir. Bakınız, Mevlamız şöyle buyuruyor: innemel müminune ihvetun, müminler kardeştir. Hemen peşinden fe aslihu beyne ahaveykum vettekullah, Allah'tan korkun, seyirci kalmayın, aralarını düzeltin. La hayra fi kesirin min necvahum, sizin konuşmalarınızın çoğunda hayır yoktur, ama hakka ve hayra gösteriyorsa, insanların arasını düzeltmeyi hedefliyorsa, bunda hayır vardır. Aile problemleri çok defa, bakın mesela Peygamber Efendimiz bir gün eve geliyor, Ayşe annemizi kederli görüyor. Niçin kederli olduğunu soruyor. Kızın Fatıma beni incitti. Şimdi sanıyor musunuz Peygamber Aleyhisselam eline bir sopa alacak? Öyle değil. Sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı huzuruna alıyor. Kızım, benim sevdiğimi sever misin? Severim babacığım. Benim sevmediğimi sevmez misin kızım? Senin sevmediğini sevmem babacığım. Kızım, öyleyse ben Ayşe'yi seviyorum. Ne güzel düzeltme değil mi? Ne kadar güzel düzeltme.
1: Dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
1: Bir gün Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali Efendimiz nasılsa sözleri karşılaşır. Hazreti Ali Efendimiz evden uzaklaşır gider. Peygamber Efendimizin haberi olur, seyirci kalmaz. Gelir, eve gelince Hazreti Fatıma'ya ne der? Ali nerede demez. Amcamın oğlu nerede? Aha, şu soruyu görüyor musunuz? Amcamın oğlu nerede? Yani onunla ipi kırmamız doğru olmaz kızım. O benim amcamın oğludur. Damadım olmazdan önce amcamın oğludur kızım. Demektir bu. O da diyor sözlerimiz karşılaştı, bıraktı gitti, bilmem nereye gittiğini. Mescid-i Nebevi'ye gitmiştir. Efendimiz varıyor. Sıcak iklim tabii, kumların üzerinde yatmış, kumlar da yüzüne yapışmış. Kum ya evet türab, kalk topraklı, toprak babası. Bu Hazreti Ali buna pek memnun oluyor, bu iltifata. Evet türab, yiğitliğin, toprak yiğitliğin, gücün sembolü, topraklı, toprak babası. Evet, bitti kavga, orada bitti. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, erkek hanımına, bey hanımına selam verirse, hanımına sevgiyle bakarsa, hanımı da saygıyla bakarsa, Allah da onlara rahmetle bakar. Kimin sözü bu? Sevgili Peygamberimizin sözü. Ve in hiftum şikaka beynihima, gelinle göğeğin arasının açılmasından endişe ederseniz Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Hanım tarafından aklı başında bir adam, erkek tarafından da öyle. İn yuride ıslahan yuvaffikillahu beynehuma, onlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Bazen alacak verecek davası yüzünden kavga ederiz değil mi? Sevgili Peygamberimizin evinin önünde iki kişi tartışıyor. Biri alacaklı, diğeri borçlu. Borçlu diyor ki ya biraz ikram et arkadaş diyor. Alacaklı da kuruşundan vazgeçmem diyor. Vallahi vazgeçmem diyor. Peygamberimiz de bunu duyuyor, geliyor, hemen müdahil oluyor. Bu yardım etmem diye yemin eden kim? Benim ya Resulallah. Nasıl münasip görüyorsanız öyle, sen buna biraz ikram et, sen de borcunu öde. Nasıl işte bakın, nasıl arayı buldu. Ve sulhu hayır, barışta hayır vardır. Fikri tartışmalar, esasen bu tartışmadan da uzak durmalıyız. Her tartışmada başarılı olmanın yolunu göstereyim mi? Tartışmaya girişmemektir. Tartışmaya girişmemektir. Bir Müslüman şöyle söylüyor. Hazreti Muhammed'i alemlere üstün kılan Allah'a yemin ederim. Bir Yahudi de diyor, Hazreti Musa'yı alemlere üstün kılan Allah'a yemin ederim. Bu sefer Müslüman Yahudi'ye bir tokat atıyor. Sen nasıl öyle söylersin? Yani benim peygamberimle Hazreti Musa'yı nasıl mukayese edersin diye bir tokat atıyor. Yahudi de geliyor peygamberimize şikayet ediyor. Sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Beni Hazreti Musa'ya alternatif göstermeyin diye uyarıyor, ikaz ediyor. La tebağadu ve la tehasedu. Birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin, arka dönmeyin. Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın diğerini 3 günden fazla terk etmesi helal değildir. İki kırgın Müslümandan önce hangisi selam verirse işte o daha erdemlidir, o daha hayırlıdır. Gelin Yavuz'un şu sözünü hatırlatayım size. İhtilafu tefrika endişesi, köşeyi kabrim de bir karar eyler beni. İttihatken savlete adaye def'e çaremiz, ittihad etmezse milletim dar dar eyler beni. Bir kitaplık sözdür bu, bir kitaplık. Tekrar edeyim. İhtilafu tefrika endişesi. Köşeyi kabrimde bir karar eyler beni. İhtilaf, sen ben kavgası kabrimin köşesinde beni rahatsız eder. Düşmanlara galip gelmenin yolu birlik iken milletim birlik halinde olmazsa yaralar beni, yaralar beni. Evet. Kanuni de şöyle diyor. Mefharet dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya cihanda bahtu saadet vahdet gibi, cihanda birlik gibi bir mutluluk sebebi yok. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. El eli yur, eller birleşir, yüzü yur. Pamuk iplikleri birleşir, gemiyi bağlayacak halat haline gelir. Bir buluttan yağmur olmaz, bulutlar birleşir, o zaman yağmur haline gelir. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Hazreti Ayşe annemiz evini satmış fakirlere yardım için. Yeğeni Abdullah bin Zübeyir ya bu satıştan vazgeçer ya da ben bu işe mani olurum. Böyle diyor. Hazreti Ayşe'nin yeğeni böyle diyor. Yamalı başörtüsüyle oturuyor kendisi. Böyle astronomik bir hayır yapıyor. Hayır hayır, ben bu işi iptal ederim, mani olurum. Hazreti Ayşe duyuyor. Vallahi böyle yeğenle konuşmam ben diyor ya. Sen ne karışırsın, sana ne yani? Benim yaptığım hayra sen ne karışırsın? Bakın şimdi bir tarafta Hazreti Ayşe, bir tarafta yeğeni, birbiriyle konuşmamaya ahdetmişler. Diğer ashab-ı kiram seyirci kalıyor mu? Ashabtan Misver ve Abdurrahman bin Esved Hazreti Ayşe annemizin yeğenini aralarına alıyor, kapıyı çalıyorlar. Müminlerin annesi, ziyaretine geldik. Kabul eder misin? Ederim. Üç kişiyiz ama. Olsun, üç kişi olarak gelin. Varıyorlar. Hazreti Ayşe'nin yeğeni eline sarılıyor, helallık istiyor. O da ağlıyor. Ben Allah'a söz vermiştim. 40 köleyi hürriyetine kavuşturuyor ve o yemininin kefaretini veriyor. Bir başka anekdota geçiyorum. Kuba'da bir kavga. Sevgili Peygamberimiz duyuyor bunu. Yanındaki ashaba haydi gidelim. Hemen müdahale. Çünkü o seyirci kalınırsa yangın söndürülemeyecek seviyeye gelebilir. Ve giderken de Efendimiz Hazreti Bilal'e tembih ediyor. Ben ikindi namazına yetişemeyecek olursam, demek ki o olay öğle ile ikindi arasında cereyan ediyor. Ben ikindiye yetişemeyecek olursam söyleyin Hazreti Ebubekir namazı kıldırsın. Hakikaten ikindi oluyor. Henüz Peygamberimiz yok ortalıkta. Sahabe düşünüyor. Yani namazı tam vaktinde kılmanın sevabını mı alalım? Bekleyip de Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında kılmanın mı sevabını alalım? Beklemeden kılalım kararını veriyorlar. Namaza duruyorlar. Peygamberimizin geldiğini Hazreti Ebubekir namazdayken hissediyor ve şöyle geri çekiliyor. Efendimiz de ileri geçiyor ve namazı kıldırıyor. Namazdan sonra Ebubekir niye geri çekildin? Namaza devam etsen olmaz mıydı? Ya Resulallah, Ebu Kuhafe'nin oğlunun arkasında sizin namaz kılmanız olur mu ya Resulallah? Bu ne edep, bu ne nezaket. Zatül Rika seferi dönüşünde Kavres diye müşriklerden biri. Peygamberimiz de bir ağacın altında dinleniyor. Adam kılıç elinde Peygamberimizin başında dikiliyor. Benim elimden kim kurtarır seni diyor. Peygamberimizde panik yok, dehşet yok. Yattığı yerden Allah diye cevap veriyor. Yani adam ceryana çarpılmış gibi o yerlere yuvarlanıyor. Şimdi Peygamberimiz ayakta, elinde kılıç, seni benim elimden kim kurtarır? Kulun kölen olayım. İman etmez misin? İman etmem ama size de karşı olmam, kulun kölen olayım, ben ettim sen etme, kalk git diyor Efendimiz. Yani neyi anlatmak istedim? Canına kasteden adamı serbest bırakıyor. Hayber'de koyunu zehirleyen kadını bağışladı ve onu öldürmek isteyenlere de mani oldu. Peygamberliğin ilk günlerinde panayırlara dolaşıp insanları uyarırken çok kaba davranan Hanife oğulları lideri Sümame esir edilmişti. Peygamberimiz bir gün, Sümame Müslüman olmaz mısın? Bana bunu deme, sırtımda taş taşıyacaksam taşıyayım ama bana Müslüman ol deme. Peki öyleyse. Ama Peygamberimiz evinden süt gönderiyor, yemek gönderiyor. Bu adam esir. Esir edenler de kim oldu? Sıradan bir adam olduğunu zannediyorlar. Halbuki bu adam kral. Bir gün oluyor, Sümame diyor ki, siz benden bir istekte bulundunuz, ben kabul etmedim. Ben sizden bir istekte bulunsam kabul eder misiniz? Nedir senin arzun? Beni serbest bırak da gideyim. Serbestsin. Bırakın serbest edin, bırakın gitsin. Şöyle düşünüyor ama, diyor ki yahu, yani bu peygamber beni İslam'a davet etti, ben Müslüman olmadım. Evinden de yemekler gönderdi. Ben esir miydim, misafir miydim ya? Resmen esirdim, fiilen misafirdim. Peki, ben ona bir teklifte bulundum, kabul etti. Halbuki o peygamber beni öldürseydi, haklı mıydı? Haklıydı. Kanlı bir katili öldürmüş olurdu. Peki, öldürmeyip de benden külliyetli miktarda para isteseydi, seni serbest bırakırım ama şu kadar para verirsen deseydi, haklı mıydı? Haklıydı. Öyleyse nereye gidiyorsun diyor ya, dön de iman et. Orada bir bahçede boy abdesti alıyor, huzura varıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyordu. Ve böyle diyor, ya Resulallah, bugüne kadar gözümde senden çirkini yoktu. Ama bu andan itibaren senden güzeli yoktur. Beni öldürseydin, haksız değildin, kanlı bir katili öldürmüş olurdun. Benden külliyetli miktarda para isteseydin, bunda da haklıydın. Ama ne para istedin, ne öldürdün ve beni serbest bıraktın. Bu ancak peygambere yakışan bir güzel davranıştır diyor sevgili peygamberimiz. Kimlere nasıl muamele etmiş, bize ne oluyor? Biz kardeşimizle geçimsiziz, eşimizle huzursuzuz, evladımızla ihtilafımız var, komşumuzla, akrabamızla. Böyle olunca bereket olmaz, Allah'ın yardımı olmaz. Evet. Yani affetmek, sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Lem yekun fahişen ve la mütefahişen. Kötü sözlü, çirkin ağızlı değildi. Ali Cenab'tı Peygamber aleyhisselam. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Peygamberimiz bakın, kendisine 10 yıl hizmet eden Hazreti Enes'e diyor ki, ya büneyye in kaderte en tusbiha ve tumsiye leyse fi kalbike gışun li ahadin fef'al. Yavrucuğum, kimseye içinde kin olmadan sabahlarsan, kin olmadan gecelersen, işte sana bunu tavsiye ederim. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Allah elçisinin şu altın öğüdü karşısında ne deriz biz? Hala kırgınlığım, dargınlığım devam mı edecek? Ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum fe'asbahtum bi ni'metihi ihvana. Hatırlayın Allah'ın size olan şu nimetini. Siz bir zaman birbirinizin can düşmanıydınız. Allah sizi kardeş haline getirdi. Hasımlı hısım oldu. Ayar yar oldu, düşman dost oldu. Ateş uçurumunun kenarındaydınız da Allah sizi imanla oradan kurtardı. O yüzden sakın ihtilaf, sen ben kavgasına kapılmayınız. İyilikle kötülük bir olmaz, kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk meydana gelecek. Rabbimizin güzel isimlerinden biri Afu, affedicidir. Allahümme inneke afuvven tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Allah gafurdur, günahları bağışlar. Allah settardır, hataları örter. Velev yuahidullahu nase bima kesebu. Eğer Allah insanları her işlediği hata ile muahize edecek olsaydı yeryüzünde canlı kalmazdı. Rabbimiz demek ki Rahmandır, Rahim'dir, Halim'dir, Afuv'dur, Gafur'dur, Settar'dır, Gaffar'dır. Biz de onun kuluyuz. Biz de hem de değil, bakın Peygamberimiz gayrimüslimi bırakıyor, bağışlıyor. Ama ben Müslümanla geçimsizim. Bu yakışır mı değerli seyirciler? Sadi'nin şu hikayesiyle bitireyim. Abid bir adam ibadet ediyor. Onun evine de hırsız giriyor. Fakat hırsız aranıyor, taranıyor. Bir şey tam takır bir ev. Hırsız üzülüyor ya. Hem fikri bozduk, hırsızla niyetlendik. Abidin evine girdik, alıp götürecek hiçbir şey yok. Abid de seccadenin üzerinde ibadet ediyor. Bu işin farkına varıyor. Ya adam fikri bozdu. Hırsızlık niyetiyle bizim eve girdi. Alıp götüreceği de bir şey yok. Gönlü mahzun oldu adam ya. Şunun geçeceği yere şu seccadeyi atayım da alıp götürsün bari diyor. Alıyor seccadeyi götürüyor. Bunun üzerine bakın Sa'di, Gülistan sahibi. Şinidem ki merdan-ı rahu huda, dili düşmanan ra ne gerden tenk. Duydum ki Allah yolunun yolcuları düşmanlarının gönlünü daraltmıyor. Sen Müslüman kardeşinle geçimsizsin. Allah katında nasıl derece umarsın sen diyor. Gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül arş-ı rahmandır, onu yıkmak ziyade tuğyandır. Kimseye baki değildir, mülkü devlet sim üzer. Bir harap olmuş, gönül tamir etmektir hüner. Servet, saman, devlet, mülk kimseye baki değildir. Bir harap olmuş, gönül tamir etmektir hüner. Evet Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan bahtiyar ve mübarek kullarından eylesin. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Sohbet tadında. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Necmettin Nursaçan.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
6: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve belli bir süreye kadar dünyadan yararlanma bunun dışındadır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah'tan korkun, belki merhamet olunursunuz denildiğinde aldırmazlar. Bu yüzden onlar her ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiğinde, onlar inanan yoksullar için Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız, siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek karşılık verirler. Yine onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa bu öldükten sonra dirilme sözü ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayacak olan bir tek çığlıktan başkasını beklemiyorlar. İşte o anda onlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda, "Eyvah bize! Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer elçiler doğru söylemişler." diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar! Bugün siz ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur diye söz almadım mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek, ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek kör ederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler. Oysa bu tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar tanrıları korumak için hazır bir asker gibi beklemektedirler. Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemiş olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize bir örnek getirmektedir. De ki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaradanın bunların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü o büyük yaratıcıdır. Çok iyi bilendir. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sözü ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde bulunan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz.
3: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
8: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz. Yasin Suresi 44'ten 83'e kadar olan ayetleri dinlediniz.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği 2 lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet o bedevi besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi.

0: Radyo Hayat iletişim bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayatadana.
1: Radyo Hayat, Radyo Hayat.
0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.
2: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
3: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
4: Değerli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, ekmek israfını önleme adına evimizde bayat ekmekleri değerlendirebileceğimiz bugünkü leziz tarifimiz baharatlı kruton. Malzemeler 4 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 3 dal taze kekik, yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen, yarım çay kaşığı pul biber. Hazırlanışı: uç kısımlarını alıp kabuklarını soyduğunuz sarımsakları keskin bir bıçağın tersiyle ezip oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Hafif kalın bir şekilde dilimlenmiş tam buğday ya da köy ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Taze kekik yapraklarını ayıklayın. Zeytinyağı, sarımsak küpleri, kurutulmuş fesleğen ve pul biber ilavesiyle karıştırın. Ekmek küplerini hazırladığımız zeytinyağlı karışımla harmanlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif bir renk alıp kuruyana kadar kızartın. Fırından çıkartıp oda sıcaklığında soğuttuğunuz krutonları ağzı sıkıca kapalı cam bir kavanoza alıp çorba ve sulu yemeklerle servis etmek üzere saklayın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: kara gözünde, bazen de gülüşün seher yerleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın sarayım yavrum, şefkatime sığın.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Ya ilahi, ger sual etsem bana, cevabım iş bu idi anda sana. Ben bana zulmeyledim, ettim günah. Neyledim, nettim sana ey padişah. Gelmeden dedin hakkıma kem diye, doğmadan dedin asa Adem diye. Sen ezelde beni asi yazasın, doldurasın aleme avazesin. Nesne eksildi mi mülkünden senin? Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin? Rızkını yiyip seni aç mı kodum? Ya yiyip öğününü muhtaç mı kodum? Kıl gibi köprü gerersin geç diye. Gel seni sen tuzağından seç diye. Kıl gibi köprüden Adem mi geçer? Ya düşer, ya dayanır, yahut uçar. Kulların köprü yaparlar hayır için. Hayrı budur kim geçerler seyir için. Terazi korsun hevaset tartmaya. Kastedersin beni oda atmaya. Sen temaşa kılasın ben hoş yanam. Haşelillah senden ey Rabbül Enam. Geçmedi mi intikamın? Öldürüp, çürüdüp, gözüme toprak doldurup. Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan? Sen bilirsin aşikare bu nihan. Bir avuç toprağa bunca kıylukal neye gerek ey kerim-i zülcelal?
8: İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

Biz sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

Yüzünde kurşunlanmış bir sonbahar izi vardı o şehrin. Ayak izlerine uygun adımlar bulduğunda Bosna'nın çocukları, yağmuru yarılayan gülümsemeleriyle mostları tamamladılar resim derslerinde.

Delinmiş duvarların içinden bakıldığında o şehre, küçülür kuşların uçacağı gök, küçülür insanların gözleri ve küçülür eskilerde kalmış savaş harabe.

yüzünde kurşunlanmış bir sonbahar izi vardır o şehrin. Lideri kaybolmamış savaşlar boşalır ağaçların ceplerinden. Meyvesine uzanır gibi yaptığında olgunlaşır kızların yüzlerinde Aliya'nın gülümsemesi. Saraybosna yağmuru sever. Bir de Aliya'sına sarılı Fatiha'lı.

liderimiz Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'i ruhumuzun mostarı olan kalbimizle anıyoruz. Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız. Aliya İzzet Begoviç.

bize, bağışlamak sana. Üşengeçlik bize, gayretlendirmek sana. Bölmek bize, bütünlemek sana. Çatışma, geçimsizlik, anlaşmazlık bize. Adalet, adalet sana düşer oğlum.

güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, öfken ve nefsin bir olup aklını yener, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açma.

Oğul üç kişiye açık. Cahiller içindeki alime, zengin iken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene. Şunu da unutma, insanı yaşat ki, insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Yaşça, bilgice senden büyük olabiliriz. Ama sen beysin. Biz senin yanında, senin emrindeyiz. Bunu bilesin. Lakin unutma. Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Oğul haklı olduğuna inanıyorsan mücadeleden korkma, yılgınlık gösterme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir! Her namazını son namazın gibi kıl. Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati seyyidina Muhammeden el-vesilete vel-fadilete ve'd-derecete er-rafi'ate'l-aliye. وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allahü Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise, ey Allah'ın peygamberi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda, Peygamber Efendimiz ise, namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
3: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.

0: dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Utlubul ilme külle isneyni. İlim istiyor musunuz? Evet, şer'i ilim. Evet, veya işte size lazım olan şeyler zaten şer'i olur. Şer'i ilim istiyor musunuz? Evet, bunu isteyiniz külle isneyni. Pazartesi günleri ve hamis, perşembe günleri isteyiniz ilmi. Pazartesi, perşembe günleri isteyiniz. Evet. Evet. Fe innehu yessera limen talebe. Ve innehu müyesserun limen talebe. Pazartesi, perşembe ilim isterseniz talep edene müyesser olur bu ilim. Pazartesi, perşembe günü ilim isteyiniz diyor. Evet. Evet. Şimdi pazartesi günü peygamberimizin doğduğu gün. Evet. Vahyin geldiği gün. Evet. Vahdi geldiği gün. Pazartesi gözünü içtiğiniz, evet. Perşembe ve pazartesi, perşembe isteyiniz. Evet. Ve bunu da gündüzün evvelinde istemek lazım. Sabahtan istemek lazım. Hadis gelecek zaten. Evet. Evet. Feize arada hadüküm haceten. Evet. Ha, işte şimdi geldi. Sizden biriniz bir şey istediği zaman haceten fel yübekkir İleyha, günün evvelinde isteyiniz. Evet. Evet. Neden? Fe inni seeltu Rabbi en yubarike li ümmeti fi bükuriha. Çünkü ben Allah'tan ümmetime erken mübarek kıl günü dedim. Onun için sabah erken, işte sabah namazında isteyiniz. O zaman erken isteyiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Pazartesi, perşembe isteyiniz, istediğiniz zamanda, Allah'tan bir şey istediğiniz zamanda erken isteyiniz, erken sabah isteyiniz. Çünkü ben Allah'tan böyle günün evvelinde mübarek kıl günü diye dua etmiştim diyor Cabir Hazretleri nakleden. Evet. Utlubul ilme, ilmi talep edin, ilim öğrenin. Evet. Mutlaka öğrenin. Vatlubu ma'al ilmi es-sekine. Evet, ilimle beraber sekine de isteyiniz. Vakar da isteyiniz. Vel hilm, hilmi de isteyiniz. Evet. Evet. Vel hilm, hilmi de, yumuşak huylu olmayı. Evet. Leyyinu limen teallemûnehu. Siz hocalar talebe yetiştirirken, bir şey öğretirken öğrettiğiniz kimselere yumuşak davranın. Kaçırmayın. Evet. Kaçırmayın. Ve la tekûlû minel cebâbira. Cebâbül ulemâ. Alimlerin zorbalarından, sertlerinden olmayın. Yumuşak davranın talebelere. İlim öğrenmekten kaçmasın. Evet. Yoksa böyle yaparsanız feyavlibu cehlüküm ulmüküm. Sizi ilminize, ilminiz değil, böyle sizin cehaletiniz galip gelmiş olur. Alimseniz talebelere yumuşak davranınız. Yumuşak davranınız. Ey hocalar, talebelere yumuşak davranın. Talebeler, evet, siz de pazartesi, perşembeleri talep edin. Hocalara da böyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ebu Hureyre'den nakleden bir hadis. Evet. Evet. İttalatu İsra gecesi muttali oldum. Evet, muttali oldum. İsra gecesi miraca çıktı. Fil cenneti, cennette olanlara Allahu Ekber. Feraitu eksera ehliha el fukara. Bir de baktım ki cennette en çok fakirler var. Cennette en çok fakirler var. Zenginler cennete gitmez demiyorum. Ama peygamber diyor ki ben Miraç gecesi cennete bir baktım. Cennettekilerin en çoğu fakirler. Evet. Ve talatu fin nari, cehenneme baktım. Feraytu ekseru ehliha erniyau ve nisa. Ben hadis okuyorum. Bana darılmak, gücenmek yok. Cehenneme de baktım. Evet, bir de baktım ki cehennemdekilerin en çoğu zenginler ve kadınlar. Zenginler ve kadınlar. Olur mu hocam? Evet. Ebu Bekir de zengindi. Ebu Bekir ama bütün malını İslam'a verdi. Zenginler malı çok sevdiği için yanlış yolları giderler. Para kazanmak için yansıya parayı çok sever insan. Öyle yaratmış Allah. Böyle parayı çok sevdikleri için para kazandıkça daha çok hırslanır. Ve böyle dini emirleri askıya alır. Yanlış işler yapar. Bundan dolayı da cehenneme gider. Zenginlerin çoğu böyle. Tabii böyle, bunun hepsi böyledir demiyoruz. Ama çoğu böyledir. Parayı paraya tapar. Parayı çok, her şeyden üstün görür parayı. Evet. Onlar, evet, böyle cehennemlikleri baktım, cehennemden en çokları şeyler, zenginler diyor, baktım ve kadınlar diyor. Evet, şimdi kadınlar da onlar da tabii şeyler, nefislerini arzu ettiklerine uyarlar ve yanlış şeyler yaparlar. Yanlış yaparlar. Onları da bu sebepte kadınlar bu nefislerin arzularını daha çok mağlup olurlar. Evet, böyle onun için cehennemlik olurlar. Ondan dolayı cehennemliklerin en çoğu kadın, zenginler ve kadınlardır diyor. Onu gördüm. Onlar cennete gitmez demiyor. En çokları cehennemliklerin en zenginler ve kadınlar diyor. Bundan dolayı ve böyle de zaten. Böyle de şimdi benim kalbim temiz diyor, çıplak çıkmış şimdi, haya da kalmadı. Ayşe adı, Fatma adı, şimdi televizyona bakıyorsun, bakıyorsun, kadın her yerini açıyor, saçıyor, gösteriyor. Adı Ayşe, adı Fatma, yani Müslüman. Söylese benim kalbim temiz diyor. Ya şimdi öyle yanlış işlere gidiyorlar işte, nefislerine uyuyorlar. Yanlış, ondan dolayı cehenneme gidiyorlar. Cehennemlerin yani çoğu kadınlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ubudullâhe, Allah'a ibadet et. Evet. Allah'a ibadet et. Yani kusurlu, aciz bir insan olduğunu, bir zelil kimse olduğunu, böyle Allah karşısında bir işe yarayacak tarafı olmadığını düşünerek böyle bu duygularla kibirden uzak Allah'a ibadet et. Evet, böyle böyle çüştükü bir şeye Allah hiçbir şey ortak koşma. Evet, Allah hiçbir şey ortak koşma. Evet. Ve amel lillahi kenneke terahu, Allah'ı görüyormuş gibi amel et, namaz kılarken başka işler yaparken Allah beni görüyor. Görüyor, görmediği var mı Allah'ın? Sen de buna inanıyorsun ama bunu hiç düşünmeden. Şimdiden namazda bile, namaz duruyor adam, sağa geliyor, sola bakıyor, kim gelmiş, kim gitmiş. Onları aramaya gidiyor. Allah bizi affetsin. Görüyorsunuz yani. Evet, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et. Görüyormuş gibi Allah'a ibadet. Gafil olma bundan. Allah seni görüyor, onun huzurundasın. Evet. Evet, böyle dikkatli ol. Böyle bilinçli ol. Ba'dut nefsike fil mevta, bir gün ne olsa öleceğim, senin ölüler arasında kabul et ve ne olsa bu dünyanın sonu gelecek diye böyle kibire gurura kapılma sakın ha. Evet, sakın ha, bir gün gidecek. Veskurullah teala inde küllü hacerin ve küllü şecerin, nereden olursan ol, sadece camide değil, her taşın, her ağacın yanında Allah'ı zikret. Allah'ı zikret. Her ağacın yanında, her taşın yanında Allah'ı zikret. Her zaman Allah'ı zikret. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbin şeysi, sıhhati, kalbin güzel olduğunu alametidir bu. Bu böyle yapmak. Her yerde Allah'ı zikret. Dağ taşı, ağaçlı, tenha olduğu zaman kimse yok değil mi? Allah görüp durur. Orada Allah'ın gördüğünü bilerekten öyle namaz kıldığın zaman Allah'ın huzurunda olduğunu, bir camide olduğu gibi, orada da olduğu gibi ve böyle oralarda zikret ki o taşlar şahit olsun. Evet. ve izâ amilte seyyiyeten, bir kötülük yaptığın zaman fâmel bicenbihe hasene, kötülük yaptığında hemen bir iyilik yap, kötülük yaptığında hemen bir iyilik yap. Esir bil seyze amilte

Hemen hemen hemen öde, geciktirme, geciktirme diyor. Evet. Evet. Ela uhbiruke bi emelki bin nasi min zalike ve işare ila lisanihi. Evet. Peygamber sallıyor ki dilini göstermiş. Hel yekübbü, hel yekübbü, şu dilinize şehirden var mı? Evet. Malik olan var mı? Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vel yekübbün nas ala menakhirihim fin nari illa haza. Cehenneme insanların en çok girmesine sebep olan cehenneme şey, aha bu dildir diyor. Onun için dilinize hakim olun. Dikkat edin. Aman dilinize hakim olun. Evet. Evet diyor. Evet. Ve konuşma sırasında sakın ha bu nerede olursanız olun güzel kelimeler söyleyin. Ağaçlar, taşlar şahidiniz olsun. Burada kimse yok demeyin. İnsanlar arasında da kimse yokken de güzel şeyler Allah'ı zikredin her yerde ve bu dilinize hakim olun. İnsanların en çok cehenneme sokan şey dilidir. Dili sebebiyle en çok cehenneme girerler. En çok cehenneme girerler. Evet. Atiku anhu. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki rakabeten şimdi demişler ya Resulallah falanca adam öldürdü. Adam öldürmek cehennemliktir. Cehenneme gidiyor insan öldürmek. Bir haklı sebeple, haklı bir şey yok ortada. Diyor, ne yapalım şimdi geride kalan sevenleri? Diyorlar ki adam cehennemlik adam, adam öldürdü. Ne diyor biliyor musunuz? Atiku anhu rakabeten, bir köle bulun, köleyi alın, satın alın, azat edin onun adına. Böyle bir canı kurtarmış olursunuz. Onu söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir köleyi, bir Müslüman köleyi kölelikten kurtarırsanız ve küllü uzun minha uzun minhanlar, her o azat ettiğiniz kölenin her uzvu onun cehennemdeki azalarından kurtarmış olur diyor. Köle azat edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanekallahu ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdü rabbil alemin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el hayy el kayyum, etûbü ileyh. Euzü billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insâne lefî husrin illellezîne âmenû ve âmissâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Sadakallâhu l-azîm ve amin. Subhan rabbil alîl âlel vehhâb. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, vaazımızı, nasihatimizi rızana muvaffak olarak kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ve cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaalarının ervahına ve tüm geçmişlerimizin, Müslümanların, atalarımızın, akrabası tarikatın, üstadlarımızın, bize hukuk olanın ruhuna, özellikle sohbetimize katan kadın geçmişlerinin ruhlarına, hocalarımızın ruhuna hediye edip vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle, makamlarını âli derecenle yüksek eyle, taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle, seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasına tebdil eyle. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz edip lütfeyle. Her işte sorumuzu hayır eyle. İki cihanda bizi aziz, mesut, bahtiyar eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak samimiyeti sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü cümlesini can yürekle söyleyerek nefes sükmeyi bizlere ümmet-i Muhammed nasip eyle. Vatanımızı, İslam memleketlerini her türlü arzı, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Kafirlere, münafıklara, kötü düşünceli olanlara, Müslüman hakkında kötü düşünceli olanlara fırsat verme ya Rab. Bizleri de gafletten kurtar ya Rab. Küfürden kurtar ya Rab.
iman

0: Lan İslam'dan ayırma ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdü rabbil alemin. El Fatiha.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri sona erdi.

ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غاشية suresi kıyametin ahvalini anlatır. Daha sonra Cenab-ı Hak cennet yaranına vermiş olduğu nimetlerden bahseder. Daha sonra yüce kudretine delalet eden işaretler haber verilir. En sonunda da Habibullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tebliğci olduğu, herkesin dönüp dolaşıp geleceği huzur-u ilahi olduğu haber verilmektedir. Estaizu billah hel etâke hadîsül gâşiye. Gâşiye kaplama manasına, sarma manasına, kıyamet anlamına, yalnız kıyametin haberi sana geldi mi derken sadece denizlerin birbirine karışması, dağların bir pamuk atılır gibi, halaç pamuğu gibi atılması anlamına gelmez. Kıyamet, ölüm, bunlar olmakla birlikte ölüm hadisesi, kabir, kabirden kalkış, defterlerimizi alış, mizanda amellerimizin vezn olunması, sırattan geçilmesi ve mahşer bütününü içerisine alır. Hel etâke hadîsül gâşiye. Sana kıyametin haberi geldi mi derken burada o günün dehşeti haber veriliyor. O günün çok büyük bir sıkıntı olduğu, dert olduğu, elem olduğu, her şeyin birbirine karıştığı haber verilmekte. Çünkü artık yıldızlar aynen yağ gibi yere döküleceği, ayın, güneşin ziyasının kalmayacağı haber verilmekte. Vücuhun yevmehidin haşi'a. Şimdi kıyameti inkar ediyorlar. Yok canım, böyle bir durum yok. İnsan öldüğü zaman her şey biter. Eğer böyle düşünürse insanlar, o zaman hiçbir hak hukuk tanımaz. Herkes birbirinin kanına girer. Malını zayi eder. Her istediğini yapar. Çünkü bir kural tanımıyor. Riayet edeceği bir esas yok. Onları hep ortadan kaldırmış. Ama inanırsa, ben başıboş değilim, bir gün huzur-u ilahiye varacağım derse, o kimse çılgınlık yapamaz. İnkar edenler, vücuhun yevmeizin haşi'a. Artık onların başları önlerine düşmüş vaziyette olacaklar. Hor ve hakir. Biz inkar ediyorduk, kabul etmiyorduk ama bu bizim başımıza geldi. Demek ki kıyamet varmış. Her şey birbirine karışacakmış. Çok büyük bir hadise bu zuhur edecekmiş der, dizlerine vurmaya başlar. Eyvah der. Amiletün nasibe. Çalışmış da hayra çalışmamış. Kafası Allah'ımızın koymuş olduğu esasları değiştirmek için çalışmış. Çalışmış. Çalışmış ama emri ilahiyeye muhalif bir şekilde çalışmış. Kafa küfürle, şirkle, gönül nifakla, isyanla, günahla azalar da nefsin arzusu doğrultusunda, nefsi emmarenin, şeytanın da aldatmasıyla vakit geçirmiş. Nasıl be? Şimdi böyle bir çalışmanın neticesi, azabı, ateşi, o sıkıntıyı görünce arz ettiğimiz gibi ah gidecek ama iş işten geçecek. Boşuna yorulmuş, çalışmış. Yalnız hiç ne kaide tanımış, ne esas tanımış, ne örnek olarak Resulullah'ı bilmiş, bunların hiçbirisini kabul etmemiş. Ve o azabı görünce de yorulur. Tasla naran hamiye, artık çok kızgın, tarif edemeyiz onu, ateşe de atılır. Tasla naran hamiye, çok sıcak, kaynar bir ateşe atılır. Tüska min aynin aniye, kaynar sudan da içirilir. O bizim sobaların üzerindeki hava gazlarının üstünde bulunan kaynayan çaydanlıktaki sular değil o. Bu cehennem suları. O kızgın ateş de buradaki ateşe benzemez. Cehennem ateşidir. Oradaki artık kaynar su da bütün ciğerleri parçalayacak şekilde, bağırsaklar delik deşik olacak bir tarza. Leyse lehum ta'amun illa min darir. Onların yiyeceği, içeceği darir denen bir bitkidir. Darir, ulema-i kiramımız ifade buyururken müfessir-i nizam, darir yeşil bir ot ama zehir buyuruyor. Zehir gibi bir ot. Şimdi bu zehir gibi ot var. Bir de zakkum ağacı var. Zehir, o da zehir. Onun yanında insanın tiksineceği, cehennem ehlinin yarasından, beresinden yanmak suretiyle akan kan ve irindir. Onların yiyeceği bu. Leyse lehum ta'amun illa min darir. Onlara öyle balımış, börekmiş, tatlıymış. Onlar yok. Darir dene, çok fena kokan zehir gibi bir ot. Ondan yemezse zakkum ağacı. O da zehir. Tarif edemeyiz. Ondan da ikrah ederse cehennem ehlinin yanıklarından meydana gelen kan ve irindir. La yusminu ve la yuni min cu'u. Onu yer içer ama ne doyurur ne de aç bırakır. Rezilin rezil olur. Biz bunları sayarken, şimdi siz ne yaparsınız? Çok sevdiğiniz birisine aman ha, bir tehlike var. Şimdi yola çıkıyorsun. Yolda emniyet yok. Dikkat et. Bir pusu kurulabilir. Riayet et. Yolun sağlıklı olmadığında haber vererek zincirini al. Halatını al. Çekme halatını al. Takozunu al. Tekerine iyi bak. Yakıtına, her şeyine dikkat et. Çünkü sıkıntılı yol. Kardır, buzdur, kıştır. Kaygandır. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak, o kıyamet hali öyle kolay değildir. Ölüm anı 360 damardan tutarlar. Zikretmeyen yerde vücudunun her zerresi, zikretmeyen yerde sıkarlar. Aman dikkatli olun. Kabir artık hesaba çekileceğimiz yerdir. Çoğunun azaları belirsizdir. Şeyh Mustafa Hulusi Hazretlerine, dedem rahmetullahi aleyh hazretlerine bir muhabbetlisi gelirken huzurunda çok ağlar. Neden ağlıyorsun deyince, Efendim, ben bir kabrin yanından geçiyordum. Orada da akrabalarım vardı. Onlara okuyayım dedim. Herhalde gönül gözleri açık bir kimse olmalı ki kabir ahvalini seyretmiş. Yananları görmüş. Bağlı, çığlık, ızdırap, sıkıntı içinde olanları görmüş. Ağlıyor. Dayanamadım efendim diyor. Velilerden bir tanesi hayatta olanların biiznillahi teala rüyasına girerek der ki benim kabrimi buradan alın, salihlerin içerisine bırakın. Yanımda öyle eza çeken var ki öyle şiddet ve sıkıntının içerisinde ben onların feryadına, figanına tahammül edemiyorum. Beni kaldırın der. Bunun bir değişik şeklini de şu şekilde anlatırlar. Aynen iki kişinin bir odada yatması gibi. Biri rüyasında Kabe'yi görür, Ravza-i Mutahhara'yı görür. Çok güzel alemler, manevi seyirler içerisinde olur. Bir diğeri de köpek onu kovalar. Evde bir yangın, bir sıkıntı, terlerin içerisinde kalır, kan ter içerisinde. Büyük bir endişe, büyük bir sıkıntı. Hiç birbirinden haberdar olur mu? Olmaz. Bir de bu şekilde haber verilir. Ama kabir ahvalinin şiddetinden dolayı, çünkü kendisini kurtaramayan çok kimse var. Her şeyde bitir. Bundan dolayı müminin yaşaması hayırlıdır. Neden? Çünkü yaşadıkça Cenab-ı Hakk'ı zikredecek, gecelerini ganimet bilip kalkıp namaz kılacak, gündüzleri de oruç tutacak, zikredecek, ibadet ve taatte bulunacak, insanlığın kurtuluşu için elinden gelen ne gerekiyorsa hizmet için onu yapmak suretiyle yaşaması hayırlıdır. Çünkü kabirde binlerce sene kalmakta, burada bir defa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek hayırlıdır. Kişi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu zaman başını secdeye bıraksa, ölünceye kadar hep taatte bulunsa yine de diyecek ki Ya Rab, keşke daha çok ibadette bulunsaydım, daha çok seni ansaydım Ya Rab diyecek. Ama öldükten sonra her şey bitecek, defterler kapanacaktır. Mevla-i Zülcelal'imiz bize Halik-i Lem Yezel Münafıkun suresinin son ayetlerinde keşke Allah bize ömür verseydi de şu kabirden çıksak da bir ibadette ve taatte bulunsak diyenlerin ahvali şu şekilde anlatılır esasla. Ve enfiku mimma razaknakum min qabl en yetiye ahadakumul maut feyakule rabbi levla ahhartani ila ecelin garib fe assaddaka ve ekum minas salihin. Bakınız diyorlar ki herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de ölüm gelmiş artık. İş bitmiş. Azrail Aleyhisselam gelmiş. Ruhunu kabzetmiş, almış. O kişi de diyor ki ey Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka versen de iyilerden olsun. İzâ mâtel insan inkata amel. Artık insan öldükten sonra her şey bitmiştir. Demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوا. Allah Celle Celaluhu eceli gelince hiçbir nefsi geri bırakmaz, Allah yaptıklarınızdan haberdar mıdır? Ne bir adım ileri ne bir adım geri yok. Keşke bir saat daha olsa da bir namaz kılsam, bir taatte bulunsam, bir hizmet etsem Allah'ın kullarına, fakirini, yoksulunu görsem, bir hastayı ziyaret etsem, sıkıntıda olanın dertlerini kaldırsam demek için bir fırsat. En güzel fırsat şu hayat nimeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iki hususta gafildirler buyuruyor. Birisi Cenab-ı Hakk'ın lütfetmiş olduğu sıhhat ve afiyet ve bir de boş vakittir. Üstazımızın üstazı Sami Ramazanoğlu Kaddesallahu Sirr Hazretlerini doktor muayene ederken şuna şahit olur. Onun her zerresi zikretmesine rağmen murakabe ehlidir. Kalbini arş-ı azama açar. Daha da öteye geçer. Eriştiği mükafat insanların ve cinlerin bir nefeste erişmiş olduğu mükafat insin ve cinnin ameli kadar. Öyle olmasına rağmen yine de dili durmaz. Allah, Allah, Allah diye zikreder. Ve son irtihallerinde devamlı iç elbisesini yerleştirmeye gayret eder. Açılır diye korkusunlar. Öyle bir edep, öyle bir ehkam var ki iç gömleğini, öyle söyleyelim, devamlı alta bırakmaya çalışır. İç elbisesinin içerisine açılmasın diye tutar. Edep sahibi. Ve yanındakilere şahit olun, ben Allah'ımı zikrediyorum diyerek Allah lafzayı celalini defalarca söylemeye başlar. Bu bir zamanın kutbul aktabıdır. Boylu ve boslu olmasına rağmen 28 kiloya kadar inmiştir. Öyle ki Allahu Zülcelal'in korkusundan derileri kavlamış, ciğerleri parçalanmıştır. Günahlarım var, o büyük huzura varmanın endişesinden dolayı ciğerleri de parçalanmıştır. Ladikli Ahmet Baba, onun sadık bir dostu, Ricalül Gayb'den, yedilerden mübarek bir zat, muayene edildiğinde doktorlar kendi arasında çok tebessümle gülmeye başlarlar. Derler ki bu zatın ciğerleri yok. Ah ede ede Sıddık-ı Azam gibi ağzından ciğer kokusu gelen mübarek kimseler, Rabbi Zülcelalimizin aşkıyla, ahiretin derdiyle ah ede ede ciğerleri bile kalmamıştır. O zaman Rabbimiz sıhhat vermiş ki, afiyet vermiş ki, bu hayat rüzgarı da başımızda esip dururken boş duracak bir vaktimiz yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam edin.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında, ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum, gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma, jandarma denince kırbaç.

en gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum.
2: Dua zamanı.

bizi otururken, yatarken İslam'ı yaşayanlardan eyle. Hareket eden ve senin kudretin altında bulunan her canlının şerrinden sana sığınırız. Senin elinde bulunan bütün hayırları istiyoruz. Allah'ın nimetinin ve afiyetinin elimizden gitmesinden, ansızın gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırız. Allah'ım, sen bize yetersin. Sen ne güzel vekilsin. Allah'ım, sen bize yetersin. Sen ne güzel vekilsin. Allah'ım, en büyük hoşnutluğundan ve büyük lütfundan istiyoruz. Allah'ım, fakirlik ve kusurdan cömert zatının nuruna ve yüce ilmine sığınırız. Allah'ım, dinimizi yaşama hususunda bize yardım eyle. Hareketlerimize huzur nasip eyle. Rızkımızı bereketle eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok salat ve selam eyle. Amin. Dua zamanı.

0: saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Unutulmayanlar başlıyor.

0: Unutulmayanlardan bu haftalık bu kadar. Unutulmayanlar önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte Radyo Hayat'ta.
1: Saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
2: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve belli bir süreye kadar dünyadan yararlanma bunun dışındadır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah'tan korkun, belki merhamet olunursunuz denildiğinde aldırmazlar. Bu yüzden onlar her ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiğinde, onlar inanan yoksullar için Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız, siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek karşılık verirler. Yine onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa bu öldükten sonra dirilme sözü ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayacak olan bir tek çığlıktan başkasını beklemiyorlar. İşte o anda onlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda, "Eyvah bize! Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer elçiler doğru söylemişler." diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar! Bugün siz ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur diye söz almadım mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek, ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek kör ederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler. Oysa bu tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar tanrıları korumak için hazır bir asker gibi beklemektedirler. Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemiş olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize bir örnek getirmektedir. De ki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaradanın bunların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü o büyük yaratıcıdır. Çok iyi bilendir. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sözü ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde bulunan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz.
4: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz. Yasin Suresi 44'ten 83'e kadar olan ayetleri dinlediniz.

Asırlar önce bir gece, gecelerden bir gece, fil ordularının yüz geri dönüp gittiği günden 54 gün sonra, keremli Mekke'de bir gece, Rebiülevvel ayında bir gece.

Dünya yaratıldığından bugüne değin hep bugünü beklemedi. Mekke, doğu tarafındaki Haşimoğulları mahallesinde Abdülmuttalib'in vefat eden oğlu Abdullah'ın evinin gark olduğu nurla baştan ayağa yıkanıyor. Vakitler ilerliyor ve keremli Mekke yıkandığı bu nurla kendinden geçmiş hala bekliyor. Mekke semalarında yıldız cümbüşü. Bütün yıldızlar sanki yere düşecekmiş gibi yakın. Görmek istiyorlar beşerin emsalsiz yıldızını. Ve dünyada garip bir şeyler oluyor. Putlardan geçilmeyen Kabe'de putlar birdenbire yüzüstü kapaklanırken, Medayin'de İran Kisrası'nın sarayı anlaşılmaz sarsıntılarla titreyip 14 sütunu yerle bir olurken, İran Kisrası korkusunu sükutla yenmeye çalıştığı demde, İstihrabat şehrinden Mecusilerin bin yıldır yanan ateşlerinin söndüğü haberi taşıyan mektup okunurken, Sava Gölü'ne ne olduysa aniden kuruyuverirken, Semave Deresi'nin suları kabarıp taşarak bir göle dönerken, Medine'de bir Yahudi evinin damına çıkıp, "Ey Yahudiler, toplanınız, bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu" diye bağırırken, Mekke'de dünyanın görüp göreceği en güzel sabah henüz doğmamışken, güneş bir daha asla öyle şerefli bir güne doğamayacağı bir doğuşa hazırlanırken, gece bir daha nasip olmayacak muazzam ve muhteşem bir vedaya içi saadetlerle dolu bir halde hazırlanırken, Abdullah'ın evinde dünyanın en güzel annesi, annelerimizin de annesi Hazreti Amine, dünyanın en ulvi doğumuna hazırlanıyor. Tarifsiz saadetler içinde. Etrafında hiç görünmemiş bir hazırlık. Allah'ın muradı, Habibi, Resulü, Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın müjdesi, Abdullah'ın yetimi, Amine'nin müjdeli rüyası, alemlerin efendisi, ümmeti Muhammed'in sultanı, iki cihan güneşi, ümmetine çok düşkün, Allah'ın ve meleklerin kendisine salat ettiği ve müminlerin de tam bir teslimiyetle ona salat ve selam ettiği, alemlere rahmet, Resul-i Zişan Efendimiz geliyorlar. Ak bir kuş kanadıyla sıvazlıyor annemizi ve o doğuyor. Dünyanın doğu ve batısını kaplayan bir nur yayılıyor aleme. Dünya şerefleniyor. Dünya çıldırasıya bir aşkla dönüyor ve dönüyor. Abdülmuttalib bu kutlu doğumun 7. gününde bir kurban kesip ziyafet veriyor. Soruyorlar, "Ey Abdülmuttalib, ona ne isim verdin?" Cevaplıyor, "Muhammed." "Niçin?" diyorlar. "Ben ona gökte Allah'ın sevgilisi, yeryüzünde de insanlığın sevgilisi olması için Muhammed adını verdim," diyor. Alemlere rahmet, Resul-i Zişan Efendimiz geliyorlar. Dünyanın doğu ve batısını kaplayan bir nur yayılıyor aleme. Dünya şerefleniyor.

Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İman 70 yahut 60 bu kadar şubedir. En yükseği La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadet edilecek, sözü dinlenecek gerçek ilah yoktur sözüdür. En aşağısı ise eziyet verecek şeyleri yollardan kaldırmaktır. Utanmak da imanın bir parçasıdır.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir. Buhari'den gelen bir rivayete göre küçük olan büyüye selam verir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ahir zaman yaklaşınca müminin rüyası neredeyse yalan çıkmaz. Çünkü müminin rüyası nübüvvetin 46 parçasından biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur şeklindedir.

Küçük Bahadır'ın hikayesi bu da. Bahtı Kara Bahadır'ın hikayesi. O depremin öksüz bıraktığı birçok çocuktan biri. Annesi, babası ve ablasını kaybetmiş. Geriye kalan tek şey umut dolu yeşil gözleri ve sığınacağı tek kucak. Kendisi gibi her şeyini kaybetmiş olan anneannesi. Artık uyurken bir tülbentin kokusuydu sadece annesinden geriye kalan ve artık kulaklarında işitemediğin ninnisiydi. Ölümü bilmeyen çocuk aklıyla düşündüğü, bir gün geri döner miydi acaba tülbentteki kokusu bitmeden? Bir gün geri gelip yine o sıcak elini başına koyup sevebilir miydi? Ama kimse diyemedi. Hiç kimse ona annesinin yıldızların gökyüzünü kaplayıp yere indiği bir gecede ruhunu teslim ettiğini söyleyemedi.

Bir gün büyüdüğünde bugünleri düşünüp neden ben diye sorduğunda kendi kendine en mantıklı cevabı verebilecek, sağlıklı, mantıklı ve okumuş bir delikanlı oluverecekti. Kötü günler geride kalacak, kötülükler unutulacak ama yapılan iyilikler gün gibi aşikar olacaktı. Belki de baktığımda dünden bugüne olan hayatına bir anne kaybedip birçok anne kazanmış olduğunu görecekti. Onun bir annesi yoktu artık. Ama ona anneannesinin kucağında annelik yapacak birçok anne ve ona görünmeden babalık yapacak birçok baba olmalıydı. Ve en korkulu rüyalarında sıçradığında uykusundan anne diye başucunda birçok anne ve baba bulmalıydı.

Bahadır'ı emanet edip önce Allah'a, sonra anneannesine, ayrılacaktık oradan tekrar geri dönmek üzere. Ve yolda giderken soracaktık hepimiz kendi kendimize, küçük laflar eden büyüklerden miyiz, yoksa büyük laflar eden küçüklerden mi diye. Hiçbiri değil de adam olmak vardı belki de. Ve adam olmak lafının altında kalmamakta, sözünün eri olmakta yatardı. Günümüz duyarlı ana ve babalarına edilmiş bunca laftan sonra son söz de Mevlana'dandı. Derdi ki Mevlana, ne kadar anlatırsan anlat ve ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin karşındakinin anladığı.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: akrabalık ve Müslümanlık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir: beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmet ve ikramını kessin.

konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Öyle ızdırap ki dağlar fevkinde, içimde denk olur gurbet akşamı. Bir garip ölünün mezar taşına konmuş çelenk olur gurbet akşamı. Artık kuşlar ötmez, çağlamaz sular, sallanan ağaçlar hülyaya dalar. Füsunlu yamaçlar, sisli ovalar bir başka renk alır gurbet akşamı. Yıldızlar birer sal, gök derya gibi. Renk başka, gölgeler ejderha gibi. Kalbimin içinde bir yara gibi. Çekilmez dert olur gurbet akşamı. Toplarken hayaller hatıraları, toz pembe, süt beyaz, portakal sarı. İçimde at sürer aşk orduları, kanlı bir cenk olur gurbet akşamı.

0: saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine bir sahabi, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder, dedi. Resulullah da şöyle buyurdu: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir.

Bir gece yıldızların altında oturuyorduk balkonda. Gecenin bir yarısı olmuştu. Uykuya dalmıştı herkes. Şehir uyuyordu, kuşlar uyuyordu. Ay ve yıldız uyumuyordu. Annem bir zamanlar Arap Yarımadası'nda insanların cahilce yaptığı işleri anlatıyordu. Ağlayarak anlatıyordu annem. O zaten her zaman içli ve hislidir. Bir şeyler anlatırken ağlarsa, gözyaşları dizlerinde oturan ben sevgili kızının yanaklarına düşer. Annemin gözyaşları öyle yumuşak ve sıcak ki

Doğru yolu bulmakta zorlanacakları için Allah insanlara peygamber gönderiyor. Emir ve yasaklarını onlar vasıtasıyla bildiriyormuş. İnsanların iyice bozulduğu bu yeri Allah peygamber efendimize göndermiş. Peygamber efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gelmiş. Peygamber olmadan önce de kimse onun yanlış bir davranışını görmemiş. Kimseye yalan söylememiş. Kimseyi aldatmamış. Mekke'deki herkes onu sever ve ona güvenirmiş. Peygamber Efendimiz geldikten sonra Arap Yarımadası'ndaki o cahilce hareketi yapan insanlardan Müslüman olanlar karıncaya dahi incitmeyecek hale gelmiş. İnsanlar bu kadar büyük değişmeler yaşayabiliyormuş hayatında. Allah'ın emir ve yasaklarını dinlerse, sevgili peygamberim, insanları cahillikten kurtardığın için, karıncaları bile ezmekten, öldürmekten kurtardığın için, bize Allah'ın emirlerini getirdiğin için, dünyamıza rahmet olarak geldiğin için, insanların en güzeli ve hayırlısı olup bunun nasıl olacağını gösterdiğin için ve sayamadığım nice güzellikler için seni çok ama çok seviyorum. Ve seni de sevgili anneciğim, bu gece yıldızların altında hep

0: Ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba.
6: Merhaba,

0: Ben Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Erkencan.
2: Münibe Gündayan fakir kardeşimiz. Radyo hayata hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyoruz inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam edin.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden hiçbiriniz asla sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer."

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun.

Güneş dürüldüğü zaman dursun zaman, donsun mekan. Ay çatlasın tam ortasından. Ey aşkı arayan, sual eden. Aşk mıdır muradın? Hele bir düş yollara şems gibi. Hele bir yan ateşlerde Mevlana gibi. Gör, aşk için yanmak ne demekmiş. Gör, aşk için ölmek ne demekmiş. Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Sevgiliye kızmışım ben. Sersefil yollara düşmüşüm. Güzeller Sultanı gel demiş, çağırmış beni evine. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmışım. Sevgilim naz edip gamlara atar, kararsız kılarsa beni, bir kere dahi ah demeyeceğim. İnat için aha da kızmışım ben. Ah o nefis, yok mu o nefis? Bir bakarsın altınla gümüşle aldatır beni. Bir bakarsın şan ile şeref ile gözümü kamaştırmak ister. Oysa altına gümüşe çoktan boş vermişim ben. Şan, şeref, neyin nesi? Elimin tersiyle itmişim ben. Ben bir zerreyim, aleme isyan etmişim. Ateşe isyan etmişim, suya isyan etmişim, toprağa isyan etmişim. Aşktan gayrı ne varsa hepsine isyan etmiş. Ey kapısına geldim, ey yüreğine sığındım, ey canına canan oldum. Seni bilmeyeni ben neyleyim? Ay'a da küsmüşüm, yıldızlara da küsmüşüm. Güneş yoksa o gökyüzünü ben neyleyeyim? Güneş dürüldüğü zaman, sussun zaman, sus pus olsun mekan. Yürekler dursun, yürekler dursun. Ay tam orta yerinden çatlasın, ikiye ayrılsın. Dökülsün yıldızlar, kapkaranlık bir gece olsun. Kalbim gibi karanlık, kalbim gibi suskun. Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Sevgiliye kızmışım ben. Sersefil yollara düşmüşüm. Aşkın kapısında bekleyenim. Kıyamet kopuncaya dek. Kopsun artık kıyamet. Dürülsün güneş. Dökülsün yıldızlar. Yarılsın ay. Aşk yoksa kopsun kıyamet. Kopsun.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Sevgili dinleyiciler, bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, Kur'an'ı sık sık tekrarlamak ve unutulmaya terk etmekten sakınmak. Konu ile ilgili hadisler. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır. Bir başka hadis. İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an hafızı, bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider. Hadislerin açıklaması. Ezberlenen Kur'an'ı hafızada korumanın ve unutmamanın çaresi onu sık sık tekrarlamaktır. Peygamber Efendimiz, ashab-ı kirama ezberledikleri Kur'an'ı sık sık tekrarlamalarını, onu sürekli tilavet etmelerini tavsiye ederlerdi. Çünkü ezberlenen Kur'an'ı unutmak, elde edilen hafızlık nimetini yitirmek en büyük kayıplardan sayılır. Bu sebeple Efendimiz, filan ve filan sureyi unuttum ya da filan ve filan ayetleri unuttum demek bir adam için ne kadar çirkin bir şeydir. Belki kendisine bunlar unutturulmuştur buyurmak suretiyle bilerek, kasten ve ihmalkar davranıp önemsemeyerek Kur'an'ı unutmanın çok çirkin bir davranış olduğunu hatırlatmışlardır. Hatta hafızasındaki Kur'an'ı kaybeden kimsenin unuttum demek yerine bana unutturuldu demesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Çünkü unutmakta bir nevi terk etmek ve ona gereken önemi vermemek vardır. Resul-i Ekrem Efendimizin unutturulan Kur'an'ın hafızadan gidişini ayaklarından sıkıca bağlanıp kösteklenmiş devenin kaçışına benzetmesi çok anlamlıdır. Ehli hayvanlar içinde kaçmaya en çok teşebbüs eden devedir. Kaçan deveyi tutmak ve tekrar elde etmek ise son derece zordur. Peygamberimiz, unutturulan Kur'an'ı tekrar elde etmenin bundan da zor bir iş olduğunu belirterek, unutkanlığa sebep olacak davranışlardan ve ilgisizlikten şiddetle sakınılması gerektiğini öğütlemişlerdir. Bunun için yapılacak en güzel iş, Kur'an okumayı ihmal etmemek ve ezberlediği yerleri tekrar etmektir. Buhari'nin önde gelen hocalarından biri olan meşhur muhaddis İshak İbni Rahuye, Kur'an okumaksızın bir kimsenin üzerinden 40 gün geçmesi mekruhtur demiştir. Hadislerden öğrendiklerimiz. Ezberlenen Kur'an'ı muhafaza etmeye elden geldiğince özen göstermek gerekir. Bu da onu sıkça tekrar etmekle mümkün olur. Kur'an'dan ezberlenileni unutmak, iradi bir hal olduğu için unuttum denilmesi çirkin bir davranış olup, bunun yerine iradi bir kusurun olmayışını ifade eden bana unutturuldu denilmesi daha uygundur. Ezberlenilen Kur'an'ın ilgisizlik sebebiyle kaybedilişi, ayaklarından bağlanmış bir devenin ipinin çözülüp kaçışından daha hızlıdır. Onu tekrar elde etmek ise kaçan bir deveyi yakalamaktan daha zordur. Sevgili dinleyiciler, bir başka konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, sesi Kur'an'la süslemek. Konu ile ilgili hadisler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamı, Allah, güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır, buyururken işittim demiştir. Hadisin açıklaması. Öncelikle bu hadiste geçen bazı kelimelerin anlamları üzerinde durmak gerektiği kanaatindeyiz.
Ezine kelimesinin lügat anlamı dinlemek, kulak vermek demektir. Bu anlamıyla kelimenin Allah-u Teala için kullanılması söz konusu olamaz. Onun için burada mecazi manada kullanılmış olup okuyandan hoşnut olmak, manen kendine yaklaştırmak, ona bol bol sevap vermek gibi anlamlara geldiği kabul edilir. Teganninin de birden çok anlama gelen kelimelerden olduğu görülmektedir. Teganni, sesi Kur'an'la güzelleştirip süslemek, okurken seste sevinç ve hüznü belli etmek demektir. Teganni bu anlamlardan herhangi biriyle tevil edenler, Kur'an'ı lan ve tercih denilen yollarla okumayı mekruh sayarlar. Lan ve tercih ile kastedilen sesi boğazda oynatarak name ile okumak, bir başka deyişle Kur'an'ı musiki kurallarına uygun tarzı okumaktır. Enes bin Malik, İbni Müseyyep, Hasan el-Basri, İbni Sirin ve İmam Malik'in de aralarında bulunduğu birçok alim, Kur'an'ı bu tarz üzere okumanın mekruh olduğu inancındadırlar. Çünkü lahn ile Kur'an okumak, onun esas gayesi olan huşu duyma ve manasını anlamak için özen göstermeye engel teşkil eder. Buna karşılık Hazreti Ömer, İbn Abbas, Ebu Musa el-Eş'ari ve Ukbe bin Amir gibi meşhur sahabe ve alimlerin de içinde yer aldığı bir grup bunu caiz görür. Hatta bir kısmı teşvik ederlermiş. Ebu Musa el-Eş'ari'nin lan ve teganni ile Kur'an okuduğunu, hatta bazı kere Hazreti Ömer'in bize Rabbimizi hatırlat diyerek onun bu tarz okumasını arzu ve teşvik ettiğini görüyoruz. İmam Ebu Hanife ve arkadaşları ile İmam Şafii gibi mezhep imamları da lan ve teganni ile okunan Kur'an'ı dinlerlermiş. Fakat burada riayet edilecek ölçü son derece önemlidir. O konuda da alimler arasında bir ittifak vardır. Şöyle ki, haddi aşarak Kur'an'ı kıraat olmaktan çıkarmamak, ifrata ve tefrite kaçarak bir harf ziyade etmemek veya noksanlaştırmamak şarttır. Bunlar yerine getirildiği takdirde bu tarz okumak müstahap görülmüştür. Harf ilavesi veya çıkarılması ise haram kabul edilmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Güzel ses Allah'ın nimetlerinden biri olup, Kur'an'ı güzel sesle okumak müstahaptır. Allah, güzel sesle Kur'an okunmasından, okuyandan ve sesini Kur'an'la süsleyenden hoşnut olur. Harf ziyadesi ve noksanlaştırması yapılmadıkça, lan ve teganni ile Kur'an okumak caizdir. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz geceliğin namaz kılmak üzere kalkar, Kur'an diline dolaşıp ne okuduğunu bilmezse yatıp uyusun.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masa üstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Intercession.

İmran İbni Hüseyin, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunuyorduk. Devesinin üzerindeki Medineli bir hanım, devesinin yürümemesinden sıkılarak ona lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, "Üzerindekileri alın ve deveyi bırakın gitsin. Çünkü o deve lanetlenmiştir." buyurdu. Hadisi bize aktaran İmran der ki, "O deve hala gözümün önündedir. İnsanlar arasında gezinirdi de ona kimse ilişmezdi."

Ağzından iki hece Mehmet'in lafta, baba katiliyle baban bir safta, bir de geri adam boynunda yafta. Halini düşünüp yanma Mehmet'im, kavuşmak mı belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı keşeli, bu yolda tutuktur hapse düşeli, git ve gel yüz adım bin yıllık konak, ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu, buradan insan mı çıkar, tabut mu?

Karanlık Ali vardı, asıldı. Kaygını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti dilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccadenin yüzünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnından, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin.

sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar, tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden? Kader bu, emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik örer boşluğu.

Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

Abdullah İbni Hubeyb, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Akşam ve sabah Kul Hüvallahu Ehad ile Nas ve Felak surelerini üçer sefer oku. Bunlar her türlü fenalık ve sana gelebilecek zararlara karşı sana yeter.''

Yitik zamanların hayfı büyük olur. Anlamaz zalimin elinden zar ağlamayan. Duyamaz seslerini kulaklar. Ortasında dursa da kıyametin. Kendimi yargıladım. En iltimaslısından. Akıbetim hüzün. Sonum karanlık. Tek umut. Şefaat ya Resulallah. Ne olur tut ellerimden. Akıbetim hüzün.

0: mi? Yok, alsın. Devam bu katarı çekmeye. Mezbelelikte gezen dizlerim. Sermayeyi iyi kullanamadık. Veresiye satan tüccarlara döndük. Oysa ki ne güzeldi. Bahar yağmurları ılık ılık çarpardı yüzüme. Kucağında uyumak sevgilinin, gidip gitmek sentetik anlarda. Gerçekmiş gibi göründüler, hiç bitmeyecek gibiydiler. Unutmadı, unutmadı zalimler, unutmadı hainler. Beni benden alıp gittiler.
1: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

Şeytanın hileleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kısım. Allahü Teala Nisa suresi 118, 119 ve 120. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor: Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki, muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten sapıtacağım. Kendilerini uzun emellere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı bir dost edinirse gerçekten bir ziyana düşmüştür. Şeytan onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir. Allahü Teala Araf suresi 12 ile 18. ayetler arasında şöyle buyuruyor: Allahü Teala şeytana, ben sana secde ile emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? Buyurdu. Şeytan şöyle dedi: ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen in oradan. Sana cennette kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin. İblis, bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver, dedi. Allahü Teala da, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. Şeytan, öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükrediciler bulmayacaksın, dedi. Allahü Teala buyurdu: ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan her kim sana uyarsa cehennemi hep sizden dolduracağım. Allahü Teala

Hicr suresi 16, 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve göğü bakan kimseler için yıldızlarla süsledik. Ve göğü taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki onu apaçık bir yıldız takip eder. Allahü Teala Nahl suresi 98, 99 ve 100. ayetlerinde ise şeytan için şöyle buyuruyor. Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu şu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. Allahü Teala İsra suresi 27. ve 53. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Mümin kullarıma söyle ki en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır. Allahü Teala Kehf suresi 50. ve 51. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yine hatırla o vakti ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da şeytanı ve ona bağlıları kendinize dost edinir misiniz? Ki onların hepsi size düşmandır. Bunu yapmak zalimler için ne fena bir değişmedir. Ben şeytan ve yaranını ne göklerle yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman insanları sapıtanları yardımcı edinmiş değilim. Allahü Teala Meryem suresi 68. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbine andolsun ki biz onları şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız. Allahü Teala Fatır suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır. Allahü Teala Yasin suresi 60. ve 62. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey Adem oğulları, şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size öğüt vermedim mi? Böyleyken içinizden birçok kimseleri şeytan yoldan çıkardı. O vakit niye düşünür, akıl eder olmadınız? Allahü Teala Saffat suresi 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz en aşağıda olan gökyüzünü yıldızlardan ibaret bir süsle donattık. Hem o göğü itaatten çıkan her şeytandan koruduk. O şeytanlar melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Onlara ahirette devamlı bir azap var. Ancak meleklerin sözünü bir çalıp kapan olur. Onu da yakan parlak bir yıldız takip eder. Allahü Teala Zuhruf suresi 36. ve 37. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Her kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz.
Artık bu ona arkadaştır. Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. Allahü Teala Mülk Suresi 5. ayetinde şöyle buyuruyor: Celalim hakkı için biz en aşağı semayı yıldızlarla donattık. Bir de onları şeytanlara taş atmalar kıldık. O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. İkinci kısım. Şeytan Allahü Teala'dan her iyilikten ve cennetten uzaktır. Cehenneme ve ateşe yakındır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden uzak ve cennete yakın olmak ve Allahü Teala'yı görme şerefine kavuşmak için şeytan-ı racimin şerrinden Allahü Teala'ya sığınmakla emrolundular. Bu emirle Allahü Teala, "Ey kulum, şeytan benden uzak, sen ise bana yakınsın. Halinin, şanının ve vaktinin kıymetini bil. Edebini güzel eyle ki şeytan herhangi bir şekilde sana yol bulmasın," der. "Seni hileyle tuzağına düşürmesin. Emirlere uymada, yasaklardan kaçmada, malına, ailene, çocuğuna gelecek olan kazaya razı olmada, edep ve şartlarını, tavır ve hareketlerini güzel ve makul eyle," der. Bu anlatılan şekilde kulun Eûzü'ye devamı olursa, şeytanın fitnesinden ve vesvesesinden, nefsinin kötü düşüncelerinden, kabrin azap ve sıkıntısından, kıyametin dehşet ve şiddetinden, cehennemin elem ve kederinden kurtuluş beraatı ele geçer. Böyle olan bir kul, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle Cennet-i Mevva'da Allahü Teala'ya yakın olur. Herhalde devamlı Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde bulunur. Nisa suresi 69. ayetinin "Onlar ne güzel refiktir" sırrına mazhar olur. Allahü Teala İsra suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor: "Doğrusu benim o gerçek kullarım var ya, senin ey şeytan, onlar üzerine hiçbir hakimiyetin yoktur. Rabbin ise vekil olarak yeter." Şeytana uymak her kötülüğün esasıdır. Şeytana uymamakla saadet-i ebediyeye, nimetlere, rahata, hidayete ve ebedi cennete kavuşulur. Eûzü okuyan kulun istifadesi. Kul Eûzü okuyunca 5 şeyden istifade eder. Bunlar: 1. Din ve hidayet üzere sabit olur. 2. Şeytanın şerrinden, kötülüğünden ve aldatmasından selamette olur. 3. En sağlam kaleye girer. 4. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bulunur. 5. Gökleri ve yeri yaratan Allahü Teala'nın yardım ve ihsanına kavuşur. Bazı geçmiş kitaplarda bildirilir ki, Araf suresi 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, şeytan Allahü Teala'ya, "Sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben insanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup, önlerinden gelip öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm. Arkalarından gelip onları dünyaya düşkün ederim. Sağ taraflarından gelip taatlerine uç ve riya karıştırırım. Sol taraflarından gelip kalplerine günah lezzetini veririm," der. Bunun üzerine Allahü Teala ona şöyle cevap verir: "İzzet ve celalime yemin ederim ki ben onlara Eûzü okumakla emrederim. Onlar Eûzü okuyup bana sığındıklarında ben onları
sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz ey melun, dedi. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kimse günde bir defa evzu okumakla Allahü Teala'ya sığınsa, Allahü Teala o kimseyi o gün korur. Başka bir hadis-i şerifte alemlerin seyyidi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evzu okuyarak günah kapılarını kapayınız. Besmele okuyarak taat kapılarını açınız. Bazıları da şeytan mümini saptırmak için her gün 360 asker gönderir. O mümin Allahü Teala'ya sığınınca Allahü Teala o müminin kalbine 360 defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerinden birini helak eder, demişlerdir. Şeytanın korktuğu şeyler. Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler evzu okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahü Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya evzu ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra kalbindeki nurun şuası şeytanın şevketini, tesirini kırar. Askerini perişan eder. Senin hususiyetin onun gücünü yener. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh, ey Ömer, şeytan senin gölgenden kaçar buyurmuştur. Bazıları da şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi, demişlerdir. Şeytan bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasını aldırmayacağını, sıdk ve sebatını bilirse o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimse de ancak arada bir gizlice ve hırsızlık şeklinde şeytan tarafından vesvese ve tefrika zuhur eder. Bunun için kulun halinin doğruluğuna devamı, uyanık bulunması, şeytanın gelmesine, aldatmasının zuhur etmesine karşı ayık ve düşünceli olması lazımdır. Çünkü şeytanın aldatması gayet ince, düşmanlığı ise köklü ve pek eskidir. Şeytanın vesvesesi insanın derisinde, etinde, kanında, sinirlerinde, damarlarında cereyan eder, akar. Şeytanla savaşırken neler yapmalı? Şeytanla savaşırken ve onun aldatmasına kapılmamak, tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi kelime-i tevhid ve Allahü Teala'yı anmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki, la ilahe illallah benim kalemdir. Bunun için la ilahe illallah diyen benim kaleme girer. Benim kaleme girense azabımdan emin olur buyurulmuştur. Yine buyurdu ki, bir kimse halis ve muhlis olarak la ilahe illallah dese cennete girer. Şeytan azaba sebeptir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse la ilahe illallah kelimesini söylese, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu bu halde görse ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda o kimse düşman karşısında kalkanla düşmanının silahından kurtulduğu gibi şeytanın zararından kurtulur. Bunun gibi Besmele-i Şerife'yi çok söylemekle şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı
besmeleden yardım alınmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince şöyle buyurdu: "Böyle deme. Zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım," der. Ancak Euzü Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fadlına güvenip dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görülür. Zira dünya ve dünyayı sevenler şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsanın da malı, mülkü ve çeşitli sebepleri vardır. Onun için lazım olan bunların hepsinden sevgiyi kesip Allahü Teala'nın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp her halinde ve işinde Allahü Teala'ya güvenmesi, tevekkül etmesi, dönmesidir. Haram ve şüpheli şeylerde insanlara minneti terk, dünyanın mübah ve helalini az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir. Araştırmadan, incelemeden ateşin odunu yakması gibi bulduğunu yememelidir. Yediğinin ve içtiğinin nereden olduğunu düşünmeyen, haram veya şüpheli olup olmadığına bakmayan için kıyamet günü Allahü Teala'nın inayet ve ihsanı zuhur etmez. Bundan anlaşılıyor ki kulun yukarıdaki hallerde vera, takva üzere bulunması, haram ve şüpheli şeylerden sakınması lazımdır ki şeytan ondan ümidini kessin ve o kimse Allahü Teala'nın yardım ve merhametiyle şeytanın kötülüğünden ve aldatmasından kurtulabilsin. Bir kimse bildirdiğimiz kelime-i tevhidi ve besmeleyi okumazsa, Zuhruf suresi 36. ayeti kerimede bildirildiği gibi, şeytan onun kalp ve göğsünde yakini olur, ondan ayrılmaz. Bazen namazdayken şeytan onu vesveseye düçar eder. Bazen haram ve mübahlardan, nefsin şehvetlerinin yolsuz yerlerden teminine çalıştırır. Bazen de iyiliklere acele etmekten, sünnetleri, vacipleri, farzları, ibadetleri, nafileleri vaktinde yapmaktan onu geciktirir. Bu durumda o kimse dünya ve ahirette hüsran ve ziyanda olur. Böyle olan bir kimse kıyamette şeytanla haşrolur. Bazen de ömrünün sonunda imanından olur. Kıyamet günü şeytan, Karun, Firavun ve Haman'la beraber ebedi olarak cehennemde kalır. İmanın gitmesinden ve şeytana uymaktan her an Allahü Teala'ya sığınırız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: "Alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı Methes'tir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı Hadis'tir. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak, esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı Zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır.
Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını methetmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, beddua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı menşuttur. Yalan haberler veren, söz taşıyan, gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı vasimdir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp zina etmeleriyle görevlidir. Yedincisinin adı eurdur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza sen hırsızlık yapmaya bak. Fakir ve muhtaç olmazsın. Borcunu öder, hanımına elbise alırsın. Sonra yine tövbe edersin, der. Her mümine bütün hallerinde gafil olmamak, her işinde şeytandan emin olmamak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle bildirildi. Abdeste musallat olan şeytan vardır. Onun adı Velhan'dır. Şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız. Diğer bir hadis-i şerifte, namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki şeytan aranıza girmesin, buyuruldu. Osman bin Asi der ki, ben Resulullah'a benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer dediğimde şöyle buyurdular. Seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana hunzep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala'ya sığın. Yani evzu oku ve 3 defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu, buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu A'raf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla kalplerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir. Üçüncü kısım. Şeytanın itirafı. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Emin Peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun pak âline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Sohbet esnasında dışarıdan şöyle bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana da izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktı. Zira orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir? Bilir misiniz? Buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allahü Teala ve Resulüdür.
Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "O lanetlenmiş şeytandır. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun." buyurdu. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana izin verin onu öldüreyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi. Ona şöyle buyurdu: "Dur ya Ömer, ona belli bir vakte kadar mühlet verildiğini bilmiyor musun? Öldürmeyi bırak." Sonra şöyle buyurdu: "O buraya gelmek için emir almıştır. Kapıyı ona açın gelsin. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Muaz bin Cebel'den dinleyelim." O şöyle anlattı: "Kapıyı ona açınca içeri girdi ve bize göründü. Görünüşü şöyleydi: şaşı bir ihtiyar, aynı zamanda köse. Çenesinde 6 veya 7 kadar at kılı gibi kıl sallanıyor. Gözleri yukarı açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibiydi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Şöyle bir selam verdi: selam sana ya Muhammed, selam size ey Müslüman cemaat." Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu: "Selam Allahü Teala'nındır ey lanetli." Devamla şöyle buyurdu: "Bir iş için geldiğini duydum. O iş nedir?" Şeytan şöyle anlattı: "Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu: "O mecburiyet nedir?" Şeytan anlattı: "İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki, Allahü Teala sana emir veriyor. Düşük ve zelil bir halde ve tevazu ile Muhammed'e aleyhisselam gideceksin. Adem oğullarını nasıl aldattığını ona bir bir söyleyeceksin. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Allahü Teala bana buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecekler. Muhakkak olan şudur ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur bana." Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu: "Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir?" Şeytan şu cevabı verdi: "Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu: "Benden sonra en çok kimlere buğz eder ve sevmezsin?" Şeytan anlattı: "Varlığını Allah yoluna veren bir gence." Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu: "Sonra kimi sevmezsin?" "Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi." "Sonra?" "Yıkadığı yerleri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi." "Sonra?" "İhtiyacını hiç kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı bir fakiri." "Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin?" "Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allahü Teala onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Kısaca onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım." "Sonra kim?" "Şükreden zengin."
Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Kazancını helal yoldan kazandığını ve yerli yerine harcadığını görürsem bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nasıl olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ey lanetli? Çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere elini alır ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Eba Mürre, neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan, onu da anlatayım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, bir, Allah-u Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. İki, o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üç, Allah-u Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Dört, Allah-u Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı hakkında ona sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Rahman'ın melekleri ondan utandığı gibi ondan çok utanırım. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah, onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplarda kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime ebedi saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şakî kılan Allahü Teala'ya hamdolsun. Şeytan şöyle dedi. Heyhat, heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve hesap gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahilleri, alimleri, ümmileri, okumuşları, facirleri ve abidleri. Bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale şeytan şöyle cevap verdi. Ya Muhammed, bilmez misin bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Övülmekten, methedilmekten hoşlanmayan, dirhemini ve dinarını sevmeyen bir kimseyi görürsem, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Mal sevgisinin büyük günahların en büyüğü olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed,
baş olma sevgisinin yine büyük günahların en büyükleri arasında olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed, her birini bir başka yere tayin ettiğim benim 70 bin çocuğum olduğunu sen bilmez misin? O her çocuğumla birlikte yine 70 bin şeytan vardır. Onların bir kısmını alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını şeyhlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerden bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki, sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. Böylece onların ihlasını alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerinin farkında olamazlar. Şeytan bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya başladı. Şöyle dedi: Ya Muhammed, rahip Basisa'nın tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet ettiğini bilmez misin? Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Allahü Teala Haşr suresi 16. ayette bu hususta şöyle buyuruyor: Yahudileri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kafir ol demişti de kafir olunca ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyiverdi. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyenin de ben olduğumu bilmez misin? Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtiğimi bilmez misin? Araf suresi 21. ayetinde bir de onlara muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. Sonra da devam etti: Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa, hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı zaman zaman tehir edene gelince, onu da anlatayım. O her ne zaman namaza kalkmak isterse, tutarım, ona vesvese veririm. Şöyle derim: Henüz vakit var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namaz kılarken görürüm. O namazın içindeyken, sağa bak, sola bak derim. O da bakar. Bu yüzden yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Ya Muhammed, sen de bilirsin ki her kim namazda sağa sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar.
bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim, ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da namazını çabuk çabuk kılmaya başlar. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Bunda da ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki, ben onlara ne tuzaklar kurarım? Miskinlerine, çaresizlerine giderim. Namazı bırakmaları için onlara şöyle derim: namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara gidip derim ki, namaz kılmayı bırak. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. Sen de iyi olduğun zaman çokça kılarsın. Böylece o kimse namazını bırakır, küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek giderse, Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi: ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalanım varsa Allahü Teala'dan dile, beni kül eylesin. Şeytan bundan sonra konuşmalarına şöyle devam etti: ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, yani şeytana, aşağıdaki şekilde kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi: ey lanetli! Senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu: ey lanetli! Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu: sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığa sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. Şeytan da cevap verdi: Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim.
Nedir onlar ey lanetli? Şunlardır. 1. Beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak etmesini Allahü Teala'dan diledim. Bu ortaklık talebimi Allah yerine getirdi. Allahü Teala İsra suresi 64. ayeti sonunda şöyle buyuruyor: Haram kazandırmakla mallarına ve zina yaptırmakla evlatlarına ortak ol. Onlara yalan yere vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara yalnız bir aldanış vaat eder. Şeytan devamla, besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allahü Teala'ya sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allahü Teala'ya şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. O birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla birlikte binerim. Yol ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. İsra suresi 64. ayetinin başında Allahü Teala şöyle buyuruyor: Hem insanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle, şehevi çalgılarla kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar. 2. Allahü Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları bana ev olarak verdi. 3. Bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Benim için bir ezan vermesini istedim. Bana çalgı aletlerini verdi. 6. Bana bir yatak arkadaşı vermesini istedim. Bana yatak arkadaşı olarak sarhoşları verdi. 7. Bana yardımcılar vermesini istedim. Bana kaderiye mensuplarını verdi. 8. Bana kardeşler vermesini istedim. Bana mallarını boş yere israf edenleri ve masiyet yoluna para harcayanları verdi. Bunlar da İsra suresi 27. ayetiyle sabittir. Ki meali şöyledir: Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer söylediklerini Allahü Teala'nın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim. Bundan sonra şeytan devam etti. 9. Ya Muhammed, Adem oğullarını ben göreyim, onlar beni görmesinler diye diledim. Allahü Teala bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapmasını diledim. Bu da oldu. Böylece ben nasıl istersem onlar arasından akıp giderim. Bütün bu isteklerimi verdi. Allahü Teala hepsi sana verildi buyurdu. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. Böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı: Ateme adında benim bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkanı yok insanlar namazları eda etmeden uyuyamazlardı. Benim Mütekazi adında bir oğlum daha vardır. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını gizlemeye çalışırsa Mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahü Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Benim adı Kühayl olan bir oğlum daha vardır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa alimler meclisinde veya hatip hutbe okurken bunu yapar. Bu sürme onların gözüne çekildiği zaman uyuklamaya başlarlar.
alimlerin sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı. Hangi kadın olursa olsun, onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında bir şeytan bulunur. Onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela, elini kolunu dışarı çıkar göster der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Şeytan bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir kimseyi dalalete düşürmek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde Allahü Teala'dan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve Resulüdür diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmaz, hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allahü Teala'nın kulu ve Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine ana karnındayken şakidir. Saadet ehli kılan Allahü Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle hak din üzere anlaşıp ayrılmayanlar müstesnadır. Ahzab suresi 38. ayette Allahü Teala, Allah'ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytana şöyle buyurdu. Ya Eba Mürre, acaba senin tövbe edip Allahü Teala'ya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olacağıma söz veriyorum. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ya Resulallah, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allahü Teala'dır. Ve O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şeytan cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Söylediklerimin hepsini doğru söyledim. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala salat eylesin. Keza onun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhisselam selam ederim. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun.

Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk üstün iyiliğe, iyilik de cennete yol açar. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrulardandır diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya götürür. Yoldan çıkma ise kişiyi cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılar defterine yazılır.

0: yürüyen nefisle uğraşma, yar elden gider. Ten koruyan köpeğin isteğiyle av elden gider. Alçak dünyaya meyletmektir alçaklığın tamamı. Kanaatin Kaf Dağı'ndan inme ki bakar elden gider. Gönül evi olmasa, oy, gönül evi olmasa manzara olur elbette harap. Ki sahipsiz bağ ve bahçede meyve elden gider. Sıdk ile hizmet gerek meyhaneye, ki ihlasla iş yapmazsan elbette kârın elden gider. Gençken ziyaret eyle aşıkların Kâbesini ki ihtiyar oldukta elbette düşünce elden gider. Tevbeden geçmek hatadır gerçi ama neyleyem, neyleyem kadehlerin dönmesinden söz ve karar elden gider. Sulh için baş eğmek gerek Seyyidül Hükkâm'a, bir karış topraktan ötürü bir diyar elden gider. Yâri ey Seyyid Nigari, sevdayı terk etmek istemez, sevdayı terk etme ki yarın görüntüsü elden gider.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: karşılıklı sövüşen iki kişinin günahı, haksızlığa uğrayan kimse haddi aşmadığı sürece sövmeyi ilk başlatan kimseyedir.

Medine yolunda bir yetim delikanlı, sırtında bir çuval eskisi, bir başına düşmüş yola, bir sevdanın peşinde çölü adımlayan bir karınca, yürek yangınını dindirmeye bir damla yağmur yetecek. Kabilesinin itibarsız ferdi, gönlüne düşünce iman ateşi, kesilmiş yolu, tehditler, işkenceler ve hiçbir yere gidemesin diye alınmış elbiseleri, ayakkabıları. Ya dönecek imanından ya da böyle sürünecek. Başka ihtimal yok. Zaten hiçbir yere gidemez bu rezil haliyle. Sadece bir çuval var üstünde. Kabilesinin yüz karası, çocukların maskarası. Ama iman en güzel ihtimaldir. Aşkı bulmuşsa gönül, bu ne güzel haldir. Bir gece vakti kaçıyor. İstikamet aşka doğru. Medine yolunda bir yetim delikanlı, sırtımda bir çuval eskisi, içinde bir ümit, ümitlerin en tazesi. Çöl yalnızlığı, kavuran sıcak, susuzluk ve ızdırap, işte bunlar hep aşkın ganimeti. Nimet biliyor bu yolda eziyeti. Uzaktan seyrediyor sevdanın şehrini. İşte orada diyor benim yangınımın dermanı. Giderim diyor, önüme yığsalar da cihanı. Üzerindeki çuvaldan iki parçalı bir elbise yapıyor. Ayıp olmasın diye sevgiliye. Paramparça olmuş ayakları, kavrulmuş teni, kesilmiş dermanıyla giriyor peygamber mescidine. Bütün gözler ona çevriliyor. O gözünü ve özünü ona çeviriyor. Ben geldim ya Resulallah, sana geldim. Rabbini Rabbim bildim, geride ne varsa sildim, sana geldim. Açıyor kollarını Efendimiz. Hoş geldin ey Zülbicadeyn, hoş geldin ey iki çul sahibi. Seviniyor çölün en garibi, kavrulan yüreği şimdi bir okyanus gibi. Zülbicadeyn, iki çul sahibi.

0: Tebük'te bir gece vakti, bir meşalenin aydınlığında bir cenaze taşıyor üç kişi. Sevgililer sevgilisi, sadık dost Ebu Bekir ve Ömer, adalet terazisi. Bu ne güzel bir cemaat. Omuzlarında bir yolcu, Zülbicadeyn. Bu ne güzel bir cenaze. Uzaktan seyrediyor Abdullah İbni Mesud. Sevgili alıyor kucağına, elleriyle yerleştiriyor kabre Zülbicadeyn'i ve açıyor ellerini. Ey Rabbim, ben ondan razıyım. Hep razı olarak geldim. Sen de ondan razı ol. İç çekiyor Abdullah İbni Mesud. Ah, ne olurdu o çukur benim çukurum olaydı. Ne olurdu o çukura konan ben olaydım. Ne olurdu.
1: Ey

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gece namazlarını ikişer rekat kılar, gecenin sonunda ise bir rekat vitir kılardı. Sabah namazının farzından önce de kulağı kâmetteymiş gibi acele iki daha kılardı.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İşte orada çok dua ediniz.